Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlatışını başlayınız.

2014 yılı baharda dereceden taşkırı natıq sahnesi de atamın hikayesini sözüldüm. Lekin közümden yaş çıkarmadım. Programı yetekçisi köz çanaklarımda yaşlı kırlap qalğanlığını görüptü. 2014 yılı küzde Shandong Daşöy'e leksiya sözlüklü bardım. Riyasetçim muşu temini tartıp çıkanda mən bastırıp koydum. Bu teminin leksiyeyi can berdiğallığını bilmen ama bu ayakta sözlüğüm yok. O, şok etimliğ leksiyenin toluq tekstini yadlap bəgende nurğun adamın közü nəmlendi. Mən yanılı yığılyamadım. Şu çağda mən muhabbet, nəprət, hayat mamat haqqıda oyludum. Hayat mamat aldı da başqışla nemitdi? Muhabbet muqaddas. Bu sözni nait az işildim mən. Nəprət şu qadar küşlik bolğan ki, untumaq şu qadar təski toxtuğan idi. Bir adamın hayatlıqı 20 yaşla çanmasadaki işki adamdan kelgen karamlıqının kurbanı bop getdi. Bir aile 50 yaşqımı kırmigen bir adamın hayatı şundaqla nabut boldi. Adam yaxşı adam idi. Başqalağı yaxşılı kılıp atqanda, başqalarının nadallığı və şəxsiyetçiliki onun ceniği zaman boldi. Tağdırının çaxçıqı nə qədər açıqı. Onu ən axır qetim 2011-ci ili 2-ci ayının 6-cı günü o meni Beycan'a ustup çıqandı körgən edim. Ayır durumdaki mən bir qayırılıp qarmaylı kettim. Bir iğiz xoş demigə edim. Şöpiti onu qayt körəlmədim.

Köpünce adamlar köpünce vakitlerde kecürmezlikini tanlaydı. Dünyada öcünü ilibiliş, açıkını çıkarıbilişten mu asan iş bulmamız gerek? Cemiyette yavayı adamlar ne ait köp? Maşini yandığa adamını tanlaydı. Bazı erler ayalanı uğrudu. Liftte tamak çekme diye adam mı tayak yaydı? Gep dalışıp kalandı mu, muş götürüp çıkıdı. Uruk tukan boğan tağdırdı mu, bir-birden rencip kalıdığan, tıllışıdığan, yamanlışıdığan işler bop durdu. Başkalağı azar bəginimizde, özümüz mu azar yayımız.

0: yeni akıl yezigilik süpsi yakında işe kırıştırıldı. Chongqing'den gelgen teknikler Bakçı rayonundaki akıl parnikta terikçilerinin tuprak, hava tekşürüş terminali ve suğuruş, oğutlaş bir gevdileşken akli iktidarlık üskünlerini işletişige yetekçilik kıldı. Toluk yeniden işe kırıştırılgen bu süpüge AI teknikisi yuğurulgan bolup, sünni hemra arkalık yirektin seziş, ademsiz uşku, yeryüzdeki nersi toğri üskünüller bilen birleşip, hareketlenip, parnik temperatürsi, nemliki, hava ötüşüş, aptapını tosuş, ısık saklaş katarlık moyit sallık malumatlarını automatik tenşep 30% su, 20% oğut, 50% emge küçü ticeş, ziraat usulünü 10% aşırışını şıkaşırdı. Chongqing Qianguang Pan Texniki Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Chen Dongxin ahval tonuşturup mandak dedi. Her bir ziraatının devrilikiga asasen, arıq süpüdeki AI sallık malumat ambarda ihtiyaclık su miktarıga optimatik hüküm kılımız. Şunun bilen bile oğutlaş maşinisi, suğuruş maşinisiga su miktarını belgülep, delcaydı suğuruş, oğutlaşını şıkaşırımız. Chongqing yana Şinjan'ga maharet cahati yardım verişini sicil çoğunkurlaştırıp, kumulunun ıhtısaslıkla cahatiki kemtüklükini toluklaşıga küş koştu. Yeni okuş mevsim başlanış bilen Chongqing'lik maharet mutaxassisleri Şinjan Energiya Tömüryol Kesbi Texniki Daşösüge berip, ustaz hizmet hanısını yürüştürüş, işlep çıkırış bilen okutuşunu yuguruş, ustaz şagirdini yetekleş, hizmet tecrübelerden embeherledi. Hem de hemkarlık gelişimi imzaladı. Chongqing'lik köplügen mutaxassis teklif bilen kumulunun olaydı tekliflik maharet mutaxassisi boldu. Dövlet derecelik Zhang Yi Maharet Üstüsü Hizmethanısının başlamçısı Zhang Yi mundaq dedi. Texim küçlük mutaxassisle ömükini kumulunun kuruluşunu kollaş ve yardım verişge evetip, birlikte ösüp yetilip, işkicayını texim güzel kılıp kurup çıkımız. Xalq turmuşu sahasındaki yardım verişimi mas kademde algı sürüldü. 2026 yıllık Chongqing Kumul Kümüş yaşlıkla hareketi yakında resmiye başlanıp, Chongqing ve Abdonum rayonundaki 5 nopuzluk kümüş yaşlık mutaxassis kumulgu kelip oruluşup, 30 günlük asasi katlamgı yardım veriş, yöleş hizmetini kanat yaydırdı. Chongqing şehirlik 11. Halk Doktorhanasının sabık başlığı Hu Xiaolin mundaq dedi. Kesbi özellikimini cari kıldırıp, pidayla mulazım hizmetini puhta yakşı işlep, çamımının yetişçe, Kumul xalq işleri mulazimati xizmatining sifatini o'stirib, unumini oshiraman.
1: Stansiyamiz xabari. Havaning sovishiga egishib, avtonom rayondagi ko'plagan joy chorvalarni kuzlik yoyliq ko'chirish mazgiliga kirdi. Joylar bir tutash o'rinlashtirib, mulozimatni yaxshi ishlab, chorvalarning bexatar yoyliq ko'chishiga kafolatlik qildi.
0: Xo'shnoyasi yaqindan buyon kuzlik yoyliq ko'chishining yuqori palli mazgilini kutib oldi. Çarvıçılar avtomobilde köçürüş usulunu kullanıp 100 bin çarvını küzlük yaylağa taşıdı. Çarvıçı odun tuya mundak dedi. İşgüznetçe kalı koyumuz var. Küzlük yaylağa yerim kündüle onaylı köçürüp kilav aldık. Bu yerinin ot çöpleri belki yakşı. Kutubin ayasındaki 150 minge yakın çarva yazlık yaylağdan Türk'ün boyuca küzlük yaylağa köçürüldü. Top top kalı koyla Tağ deryaladın halkıp köçürülgende intayin heybetlik menziri hasılı kaldı. Erkaysi yezi bazarla çarvılani küzlik yaylakı köçürüşünün bihater, tertiplik, yukarı ünümlü kanat yaydırılışıga bütün küşbilen kapaletli kalış üçün aldın pilallap etraplık oğrullaştırıp yaylak köçüş çarvı yollardaki Bihaterlik yoşurun xavipini umum yüzlik rətki turguzup, təkşirüp tüzəb, yaylaq köçüş liniyəsi və vaqt tərtifini ilmi pilallab, türlik kapalətləndiriş tədbirlərini yençikiləşdirib, mükəmməlləşdirib, küzlik yaylaqı köçüşünün bihaterlik müdafiə liniyəsini hər tərəfləmə müstəkəmlidir. Kutubin ayası Taşpelenpey, Qazaq yezliq, çarvıçılıq, maldoqturluq punktinin başlıqı Ercanat mındaq dedi. Yaylaq köçüşünün bütün jarayanı da çarvılarda yuqumluq keselliklərinin aldını eləş, karantin qılış, yol ahvalının məsləhət veriş, ciddi ahvalığı taqabıl turuş, yardım veriş, yol

0: Caz muzikisidek yaşlaştırılgan şekilgi keltürülgen nurgun muziki keçilikleri bu bağcı rayonu da ötküzülüdü. Yine karelsiz halda muzikantlarını yetiştiriş planı tüzümüz. Bu rakamlık muzika neşir hukuki sodisi süpsini öz içige alıdı. Şincan'ın her kaysi caylardan kelgen muzikantlarının bu bağcı rayonu da pürsetini tutup terakki kilişini ümit kılımız.
1: Avtonom rayonluk intizam tekşiriş komiteti, reviziya komiteti xabari. El oblastlik turalgu va shahar yezi qurilish idorasi partiya gruppisining shujisi idoraning muavin boshlig'i Vulyan intizomga qonunga egir xiloflik qilishga chetilganlikdan navbatda avtonom rayonluk intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilyapti.
0: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Maarif Ministerliği tünögün birlikte 2026 yıllık en güzel oqutquchilar tizimlikini elan qildi. 25 kişi şeref bilen bu tizimlikten orun aldı. Şinjan Yenik Sanat Kesbi Teknik Şöyeni Aqıl Yasımçılıq Şöyeninin oqutquchisi Wang Jin, Tarım Daşı Hayatlıq İlmi ve Teknik Şöyeninin oqutquchisi Li Zhi Jun tizimlikke kirdi.
1: Oltin kuzda ayollar salobatini namoyon qilib xizmatda yangi musobaqaga otilinish temasidagi 2026 yillik kuz fasllik ayollarni maxsus taklif qilish ommaviy manfaatdorlik faoliyati bugun tushdan burun soat 10 30 dan 13 30 gacha bo'lgan vaqt bo'ligida avtonom rayonlik ommaviy ishq o'rinlashtirish mulozamat markazining xodim taklif qilish zalida o'tkaziladi.
0: Sanji Oblastining 2026 yillik mazlik taomlar madaniyat sayohat bayrami 9 ayning 25 kuni boshlanadi. Asosiy faoliyat maydoni Shinjang yezigilik ko'rgazma bog'chasida ta'sis qilinadigan bo'lib, sayohat bayramida Yipek yo'lidagi turlik mazlik taomlar mujassamlanadi. Yana adabiyot san'at ko'rigi, yerlik a'lo sifatlik mahsulotlar ko'rgazmasi qatorliq faoliyatlar o'tkaziladi.
1: Әмде Аптоным райондегі 16 шәһәрнең аварайдан мәгълүматын алатыбыз. Үрімчі дава очоқ температура 17-28 Цельсия градус куча. Алтайда хава очоқ температура 13-29 Цельсия градус куча. Чөчекте хава очоқ температура 14-30 Цельсия градус куча. Ғолжыда ава очық болып кейін бұлытланыды. Температура 14-33 Цельсия градус куча. Bortalarda hava uçuk, temperatura 14-28 Celsius gradus kucha. Karmayda hava uçuk, temperatura 19-30 Celsius gradus kucha. Köytünde hava uçuk, temperatura 14-31 Celsius gradus kucha. Şeyhanzda hava uçuk, temperatura 13-31 Celsius gradus kucha. Sanjida hava uçuk, temperatura 16-31 Celsius gradus kucha. Qumulda hava uçuk, temperatura 13-33 Celsius gradus kucha. Turpanda hava uçuk, temperatura 23-36 Celsius gradus kucha. Korlida hava uçuk, temperatura 17-30 Celsius gradus kucha. Aqsuda hava uçuk bolup, keyin ötkinchi yağmur yağıdı. Temperatura 16-28 Celsius gradus kucha. Atışta ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-27 Celsius gradus kucha. Qashqarda ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-26 Celsius gradus kucha. Xotanda hava ochoq. Temperatura 15-30 Celsius gradus kucha. Ürümçide hava ochoq. Temperatura 17-28 Celsius gradus kucha bolut. Hörmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ertigerlik haberler programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Amine Nurahmet, Wang Suji. Muharriri Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Tohtu Abdullah, Diktörleri Patigül Mesum Bülen Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ertigerlik haberler programmasını anlığınınla rahmet. Sılu şıtın abonçıla terminalını çürsünüz, teximi köp sarkılmaz mullardın haberdar bola alaysız.

Ilışığa ergişip bazıda uyku mesleği görüldü. Ballarının bedendeki hormonun özgürlüğe ergişip bazı ballar mı asla asla yaşlık mezgili kadem koydu. Özlük yine ösüp yetildi. Müstakillik yine küçüldü. Atalla bunu düşünüş gerek. Fakat ballarının hareketinin arkasındaki muddası ve ihtiyacını düşüngendiler ulanın bu mezgilden oğuşluk ötüşüge yerden belgeli buldu. Atalla ilmi mağrıp karşı turguzuşi, mağrıp kanunitliğe emel kılış gerek. Balının uygunuş besimini neddenin ziyade östürüvetken de köpallarda asalla ballarının uygunuş kızgınlıkını müddetten burun çıkım kıvitip, balını başınış noktasında çarşıtıp koydu. Konkret ekvalık birleştirip payda ziyanı dansep görüş ve ballarının ekvalık kırıp uygunuş bilen dem ilişini birleştiriş, balının dem iliş boşluğuna kapalı tıkılış gerek.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirlə vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösəncan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 22. günü Xuanxe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onun yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkur tötkü buluş söhbet yığında kılgan Xuanxe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2022-li 1. ayının 24. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 36. Kitimlik Kollektif Ögünüşü'ye riyasetçilik kılgandı sözlügen. Koşkarbon nişanını işe aşırış, bir meydan, ken ve çonkur özgürüş namlı sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radyo anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 22. günü Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkır türütkü buluş sökbet yığında kılgan Huanghe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

Xuanhe Deryası Vadisi'nin növetteki ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırış vaziyetini ilmi tahlil kılıp, Xuanhe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırış kütürütkü buluştaki zor meselelerini yakşı ilgilep, nişanını çın közlep, işini puhtı kılıp, baş çökürüp, capağı çıdap işlep, uzakça boşaşmayı tırışıp, 14-ci 5 yıl məzgilidə Xuanhe Deryası Vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onun yuxarı süpətlik tərəqqi qıldırışda körnərlik önüm hasıl qılışqa həqiqi kapalətli qılıb. Xuanhe Deryasının Cunhua millətigə məngü bəxt yartış üçün boşaşmay kürəş qılış gerək. Partiya Mərkəzi Komiteti Xuanhe Deryası Vadisinin ekologiyasını qoğdaş ve onun yukarı süpetlik terakki kıldırışını devlet stratejisi yüksekliği götürgendim buyan. Biz Xuanhe Deryası Vadisi'de saklanıvatkan ziddiyet ve meselelerini halkılışını çördep, nurgun hizmetlerini işlep, Xuanhe Deryası'nı koğdaş ve tüzeşinin asasi kurulmasını berpa kılıp, ekologiyelik muhit meselesini tüzep, ekologiyanı koğdaş esli keltürüşünü algı söz etip, tüzeş sistemisini mükemmelleştirip, yukarı süpetlik terakiyatta yeni ilgirleş hasıl kıldık. Öz nöğütüde şunu mu görüşümüz gerek ki, Xuanhe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakiy kıldırışta yanıla bazı gevdelik ziddiyet ve mesele mevcut. Mesele yönlüşü de çıntırıp, gayret üstüge gayret koşup, türlü hizmetlerini katti eğişmeyi yakşı işleşimiz gerek. Xuanhe Deryası boydaki ölke Abdunum Rayulla Xuanhe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışkı dair stratejilik uğurlaştırmanı yakşı emeliyleştirip, ekologiyeni aldınkı orunga koyuş. Yeşil terakki kılıştın ibaret zamanı bilişiş yolu da katti eğişmeyimin iş gerek. Birinci, toğra siyasi netice karışıdı çıntırıp, koğdaş bilen terakki kıldırışının münasebetini delcaydı ilgileş gerek. Umumüzlük koğdaşını aşkışlık vazip kılıp, muhit meselesini tüzeş, suni işkirlep ticeş tizgilleş, ekologiyanı koğdaş esli keltürüş ötkülüge ucum kılış cingini yakş kılış arkalık, vadının ekologiyelik kıyafetini körnerlik yakşılaş lazım. Xuanhe Deryası boyunu içiş, kuruşta ekologiyanı koğdaştın ibaret kızılsızlıkını çınsaklap, baylıktın bulup mu su baylıktın iç paydınış yukarı çekini katık saklap, küşlük çeklimi arkalık terakiyatının süpüti ve önümünü östürüş şart. İkinci, terakiyat bilen xevpsizlikten ibaret işki çoğun işini bir tutaş pılallap, xevp xeterinin olduğunu iliş, ve onunla takabül duruş iktidarını östürüş gerek. Subi xeterliki cahitki xevp xeterge yüksek ehmiyet verip, pütkül cemiyetinin suni ticap işiltişige zor küş bilen türütkü buluş lazım. Yerşari kelimat özgürüşünün mürekkep, çonkur təsirge yüksek ehmiyet verip, bir xeterlik noktasının pahalı takabül durup, apetinin olduğunu iliş tizgilleş seviyesini umumuzluk östürüp, xalqının hayat bir xəterlikini qoğdaş lazım. Üçüncü, strategiyelik təpəkkür iqtidarını östürüp, sistemi qarışını, ekologiyanı qoğdaş və yuqarı süpətlik tərəqi qıldırışının tütkül cəriyanı sındırış gerek. Umumluq bilən qısməlliknin münasibetini yaxşı ilgiləb, bir taxt şahmat eyni küçəytib, zor məsələlədə umumi mənbətini əla biliş gerek. Hazır bilen kelgüsünün münasebetini yakşı ilgilep, yirakı nezer silip, estaidil tatkik ilip, köz aldıdiki menpeetki berliş, kutu kazınışka aldıraş ideyesini tügütüş gerek. Tötinci, yeşil tövən karbolluk tarakiyat yolu da katti minip, vadı ixtisadının tarakiyatıdiki süpet özgürüşü, ünüm özgürüşü, hareketlendirgüş küş özgürüşüge türütkü buluş gerek. Təminat bilen ihtiyacdan ibaret iki tərəfdən tutuş qılıb, energiya sərfiyyatı boyunca koş kontrol qılış tədbirlərini yaxşı əməliyyələşdirib,
ikkida yuqori turlarni qarg'ulacha yo'li qo'yishni qattiq tizginlab, energiya ishlab chiqarish qurilmasini tartiblik tanishishni ching tutib, karbon chiqarish miqdori zo'r bo'lgan qaloq ishlab chiqarish iqtidori va ishlab chiqarish hunar san'atini nishonlab etish kerak. Ko'mir va tok ta'minotining muqimligiga tirishib haqiqiy kapolatli qilib, iqtisodiy, ijtimoiy harakatni yaxshi kapolatlantirish kerak. 14-5 yil Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatli taraqqiy qildirishga turtki bo'lishdiki, oshqushlik mazgil. Shunga zo'r vazifalarni izchillashtirish va amaliyalashtirishni yaxshi tutib, tirishib, tezdan yangi kayfiyat yaratish kerak. Birinchidan, tabiiy ofatga taqobul turish mudofaa sepini tez barpo qilish kerak. Mavqani eg'ir kalkundin mudofaalanish, eg'ir ofatga taqobul turishga qo'yib, kalkundin mudofaalanish, ofatdan qutquzish davomida oshkorlangan ojiz halqalarni ko'zda tutib, tezdan yo'chuqni tepib, bo'shliqni to'ldirib, ofatdan signal berish kuzatishdagi kamtuklikni, ofatning oldini olish ul aslahalari jihatidagi kamtuklikni yaxshi to'liqlash kerak. Shaharning kalkundin mudofaalanish, suvni chiqarib yetish sistemasi qurilishini kuchaytirib, ofatning oldini olish, ofat zinini ozaytish aslahalari qurilishi salmoqini oshirib, shaharning ekologiya bo'shlig'i kalkunni qo'yib yetish yo'li qatorliqlarni qattiq qo'llash kerak. Ikkinchidan, to'tni suvga qarab bekitish prinsipini har taraflama izchillashtirish kerak. Shaharni suvga qarab bekitish, yerni suvga qarab bekitish, noposni suvga qarab bekitish, kasbni suvga qarab bekitishni qat'iy amaliyalashtirib, suv bexatarligini unumli kapolatlantirish, suv boyligidan yuqori unumli foydalanish, suv ekologiyasini ko'rinarlik yaxshilashdan iborat tujibilik, tejashlik taraqqiyot yo'lida yaxshi minish kerak. Suv boyligini inchiki hisoblab yaxshi ishlatib, suv boyligini qattiq inchiki boshqurish kerak. Suv huquqi, bulg'imi chiqarish huquqi qatorliqlardagi sodalishish tadbirdan yangilik yaratib, moliya boj pishongidan yaxshi foydalanib, baho mexanizmining rolini joriy qildirib, suv tejash unumini o'stirishga qistash kerak. Uchinchidan, ekologiyalik muhitni qo'g'dash va tuzashga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak. Yuqori iqindiki suv chiqadigan rayonlar tabiiy ekologiya sistemasining mukammalligini qo'g'dashga ahamiyat berib, egizlik rayonlari, qattiq sovuq rayonlarning xos ekologiya sistemasini bir gavdalashtirib qo'g'dab, aram oldirib asli keltirish tizimini tartiblik yo'lga qo'yish kerak. Yuqori o'tri iqinda suv tuproqning eqib ketishini tuzash va cho'llishning oldini olish tuzashni yaxshi tutib, vodini har taraflama tuzashni olg'a siljitish kerak. Tuvan iqindagi daryo yo'li va soyilning muhitini har taraflama tuzashni kuchaytirib, daryo eg'izi deltisidagi jonliqlarning ko'p xilligini oshirish kerak. Muhit bulg'inishini har taraflama tuzash qurilishini yaxshi qilish kerak. 4-dan, zimin bo'shlig'ini qo'g'dash va uningdan foydalanish yangi andisini tez barpo qilish kerak. Vodidagi nuqtaliq ekologiya funksiyalik rayonlarga yotkimi chiqim qilish saviyasini o'stirib, bu rayonlarni butun vujudi bilan qo'g'dashning g'imida bo'ladigan ekologiya o'zgich kasblarini muvofiq taraqqiy qildiradigan qilish kerak. Yezi egiligini zamonaviy taraqqiy qildirishda suv tejashdan, pan texnikidan unumga erishib, binam terikchiligini rivojlantirib, yuqori o'lchamlik etiz eri qurilishini olg'a siljitish lozim. Shaharlar topi va markaziy shahar chambirkini tujibilik yuqori unumlik taraqqiy qildirish, qarg'ulacha kengaytmaslik lozim. 5-dan, yuqori sifatlik taraqqiyotda puxta qadam tashlash kerak. Yangilik yaratish va ijod qilishni ching turib, kasb zanjiri bilan yangilik yaratish zanjirining moslash saviyasini o'stirish lozim. Energiya inqilobini olg'a siljitib, energiya kapoliti va ta'minotini muqimlashtirish kerak. Dengiz bo'yidagi, Changjiang daryosi bo'yidagi rayonlar bilan o'zaro tutashtirish,
öz ara ravallaştırış səviyyəsini östürüp, yeniçə ul əslə quruluşunu alığı sılcıtıp, önümlük selinmini aşırış gerek. Partiya Mərkəzi Komiteti Xuanxı Dəryası Vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onu yuxarı sifətlik tərəqqi qıldırışqa türütkü buluşunu umumüzlük uğurlaşdırdı. Muhimi ideyəni birlik keltirib, işənçini çıngıtıp, qədəmini birdək elib, əməliləşdirişini yaxşı tutup, mərkəz bir tutaş planlaydıqan, ölkə baş məsuliyyətini üstük alıdıqan, şəhər nayələ əməliləşdirdiqan xizmət mexanizmini yaxşı əməliləşdirib, öz məsuliyyətini toluq ada qılış, təşəbbüskarlıq bilən işləş gerek. Bazar asasi gəvdiləri və ictimai küşlərinin aktivliqini qozğaş gerek. 7-ci ayının axırdan buyan, Xuanxı Dəryası Vadisidiki qısmən cayla az körülüdüğən kəlkün ölçülük apitigə uçurdu. Alaqıdar cayla apettin kiyinki əzli kəltürüş, qayt quruş xizmətini əqiqi yaxşı işlişi. Bolup mu, apet səbəbinin qeyin əkvalı düşüb qalğan ammığa küngül bülüb və yardım berib, xəliq ammısının asasi turmuşunu kapalətləndürüb, xəliq ammısının normal işləb çıxırış, turmuş tərtibigi kapalətli qılış gerek. Küzlük taşqının təsirini tügütüşke əhmiyyət berib, qaratmalıq tədbirlərini qolunib, küzlük, qışlıq terilğu xizmətini yaxşı tutuş gerek. Qış kireydap qaldı. Cayla baldur pulallap, oldun layiə tüzüb, ulanın turmuşta tok işiltişi, sinişini kapalətləndürüb, ulanın qışını sıx ötküzüşüge əqiqi kapalətli qılış gerek.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Koş Karbon nişanını işe aşırış bir meydan kent ve çonkur özgürüş namlık sözünün mühim noktasını anlatımız.

karbonni çok kıymetli etküzüş ve karbonni neytrallaştırış, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluşunun işki talebi. Partiya Merkezi Komiteti, devlet işçi ve halk aradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş oylaşıp çıkargan zor stratejilik tedbir. Biz karbonni çok kıymetli yetküzüş ve karbonni neytrallaştırış hizmetini algı sılzıtıştı düşkelgen vaziyet ve vazifelerini çoğunkur tahlil kılıp, koş karbon nişanını işke aşırışının tahirsizliki ve müşküllükünü toluk tonup, yaxşı işleşki tegişlik noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp, ideya ve tonuşunu birlik keltürüp, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını hakiki türde del cayda emelileştirişimiz şart. Partiya 18. kurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti yeni terakiyat ideyasını ızcalaştırıp, ekologiyani aldınkı orungu koyuş, yeşil tövən karbonluk terakki kılış yolu da qatti eğişmay minip, ixtisadi, ijtimai terakiyatının tipini umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertişik küçep türütkü bulup, körnerlik ünüm asıl kıldı. Biz yeşil tövən karbonluk, aylanma terakki kılıdığan ixtisad sistemisini berpa kılıp ve takamullaştırıp, kesip kurulması ve energiya kurulmasının tanışışkı sizil türütkü bulup, bütün memlekette karbonni bazarda soğudilişini başlap, çigra sırtıda kömür elektri türlerini emdi yeniden kurmaydığı alıkımızın cakarlap, koş karbon siyaset sistemisi berpa kılışını teziltip, kelimat özgürüşü halkara söhbütüge pahalı katnışıp, mesuliyetçen çoğun devletki has mesuliyetçi alıkımızın namayan kıldık. Koş karbon nişanını işke aşırışını başkala bizden talep kılgan emez. Belki o cezmen kılmasak bolmaydıgan iş. Döltümüz yeni terakiyat basıkçı kırdı. Koş karbon hizmetini algı sözetiş, bayılık muhitini çekilip durvatkan gevdelik meselelerini hel kılış. İmkaniyetlik sicil terakiyatın işke aşırışının ciddi ihtiyacı. Teknikinin terakiyat yüzünleşigi uygulayışı. İktisadi kurulmanın tipini özgertip, derecesini östürüşkü türütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Halk ammasının kündün künge iş beri vatkan güzel ekologiyelik muhit ihtiyacını kandırış. Adem bilen tabiyatının inak beli ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ihtiyacı. Çoğun devlet kıxas mesuliyetimizin teşebbüskarlık bilen zimme geliş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Biz koş karbon nişanını işke aşırışının muhimliğini toluk tonup, koş karbon hizmetini algı sılzetiş şençimizni küçeytişimiz şart. Koş karbon nişanını işke aşırış bir meydan ken ve çoğunkur özgürüş. O asallı işke aşırgılı buluduğun iş emez. Biz stratejilik tefekkür iktidarımızını östürüp, sistemi karışını koş karbon hizmetinin pütkül ceryanını sındırıp, mundaq töt münasebetini yakşı bir tırap kılışka ehmiyet verişimiz gerek. Birinci, terakiyat bilen bulgımı çıkırışını azaytışının münasebeti. Bulgımı çıkırışını azaytış, işlep çıkırış küşlerini azaytış digerlik emez. Bulgımı çıkarmaslık digerlik memez. Belki ekologiyanı aldınkı orungu koyup, yeşil, tövən karbonluk terakiyat yolu da menip, ixtisadi terakiyat davamında yeşil terakiyat tipiği özgertişini ilgiri sürüş. Yeşil terakiyat tipiği özgertiş davamında tehimi zor terakiyatını işke aşırış digerlik dur. Bir tutaş pılallaştı çın durup, karbonni tövəlitiş bilen bile energiya bihaterliki, kesip zanciri ve təminat zancirinin bihaterliki, açlık bihaterlikige akik kapalatlı kılış. Ammının normal turmuşuğa hakiki kapalı kılış gerek. İkinci, umumluk bilen kısmelliknin münasebeti. Hem bütün memleket bir taht şahmat buluş inini aşırıp, siyaset tedbirlerini cipsulaştırış, maslaştırışını küçeytip, birikmi küş şekillendirişge hakiki kapalı kılış.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareli Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızdan başka programları da bolsun.

0: Yeme içmeyi seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık dövrüde çalı qağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medep berişi kerek.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran kaldırığı da küzütüş ixtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip bege. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Koznishev Kinez xanım bilen hoşlaşıp Katavasov bilen bile kıstançılık bulup ketken vagonu kırıp ketti. Poyiz asta kozgaldı. Poyiz Sarıtsin boğazalığı yitip gelgende bir top yaş ulanı şan şereple bolsun digen hor bilen kızgın küştü aldı. Piday əskerle vagollarının derizillerden başlarını çıkırıp, ulağa her kıl usulla bilen minnettarlıklarını bildirişti. Koznishev piday əskerle bilen köp arlaşkan bolğaçka, ulağını naayt yaxş düşün etdi, hem ulağı bekme kızıqıp ketme etdi. Katavasov daim ilmi hizmetle bilen oldıraş yürgeşke, ulağını düşünüş pürsetleri onun yok idi. Şuna ulağına ait kızık attı, hem Koznishev'den ulağının işleri toğırlık, tohtumayı sorap turvat attı. Koznishev onunla ikinci derecelik vagonu berip, ula bilen bivast sözleşip körüşünü eğitti. Poyiz yeni bir vokzalda tohtuğanda, Katavasov onun digini boyunca ulağının yeniğe karapmandı. Poyiz toxtışı bilen o ikinci derecelik vagonu kırıp, piday əskerle bilen paranlaştı. Ula xuddi vagondaki adamla bilen Katavasov'nun özlerge dikkat kılıvat kallıqını bilgendek, bir bulunda gepnin yoğununu kılıp, üllük sözleşip oldıratdı. Köklükki işçige kırıp ketken igiz boyluk yigitnin avazı hemmisininkidin yokuruydu. O mes bulup kalgan bolsa gerek, ulağa mektubede yüzbegen bir işini sözlep bir vatattı. Onun udulu da Avustriya'nın gvardiya formasını kivalgan kıyır bir ofisir oltırattı. O onun geplerge külüp durup kulak salattı. Arılap gepine bölüp etti. Topçu əskerle formasıdaki yeni bir pidayı əsker, ulanın yenideki çamadanın üstüde oltıratdı. Yeni biri uxlap kalgan idi. Katavasov o yaş yigit bilen sözleşip oltırıp, onun 22 yaşında nurgun pul mallarını sorup etken Moskvalık bay işkellikini bildi. Onun tolumu nazukluğu, teninin acizliği, vücudu da erkekliknin kılcı ıznası yokluğu Katavasov'u yapmadı. Lekin o özünü kahraman dek tutattı. Tolu mahtınıp ademli şunçilik bizar kılattı. Arakını köp işçi valgan bolsa gerek, bağın siri ədidin eşip keti vatattı. Yeni bir pidayı əsker hərbi səbtin çekingen ofisir bulup, umu Katavasov'a yaxşı təsir bərmidi. Onun özünün deyişçe, beşidin ötkelleri naid köpiken. Tömür yolda işlepti. Direktör mü boptu. Zavut mu kuruptu. Lekin azır sözle vatkallarının hemisi mänisiz işla idi. Kespi sözlerini hata işletetti. Üçüncüsü topçu kısımda turgan iken. O ikisige okşama itti. Katavasov onu yaktırıp kaldı. O küçük bel yavaş adam idi. Her bir septin çekingen o ofisörünün bilim dallığı bilen avu bay sodigarının mertlikige alaydı kail bulup kelivatkan da kılattı. Ama özü toğırlık pekatli gep kılmaydı. Katavasov onun din Serbiyaga berishiga nemi sabab bo'lganligini so'rgan edi, u kamtarlik bilan. Qarasam hammasi ketyapti-da. Nima baray dedim shu? Serblar yordamga muhtoj. Ular odamning ishchi og'ir edi, dedi. To'g'ri. Ular sizdek topchi askarlarga bakma muhtoj. Men topchi qismda uzoq turgan emas. Şunu mini piyade ya ki otlık askerler kısımlarına taksim kılıçları mümkün. Hazır hemmedin ihtiyacılıkı topçu kısım tursa, sizin nemi de piyade askerler kısımına taksim kılıdı? Katavasov bu topçu askerinin yeşini mölçerlep, onun her bir unvanı çokum yukarı dep oyladı. Ben topçu kısımda uzak durmağan, Şunu pekat yonkirlik unvan bilella her bir septin çekindim. Dedi o, nemi üçün ofisirlik imtihandın ötelmi geldikinin sebebini düşündürüp. Bu yerde körgen anlıqalları Katavasov'da yakış təsirat kaldırmadı. Piday eskerle arak içip çıkkılı pəski çüşüp ketkende Katavasov Özüde kalgan şu yaman təsirini ispatlaş üçün birer bilen paranlış bakmakçı boldi. Her bir pelto kiyip algan bir yolucu boğay, Katavasov'nun pidayla bilen kılışkan paranlarını beşidin ahırgıcı anlap oldurgan idi. Şu adam bilen yalguz kalganda Katavasov onun da gep kıldı. Uyak ketuvatkan adamlarının ehvali hakikaten birbirge okşumaydıken, dedi Katavasov o adamını gepkiseliş maksidi de ihtiyari gep kılıp. O boğay iki uruşka katnaşkan her bir adam iken. Şuna hakiki her bir adamın kandak boludugallıkını naid yakşı bilidiken. Bovay ulanın sırtkı körünüşleri, gep sözleri ve yoldu kelgüce koludun botul küçüşmey tınmay işçilerge karap, ulağa erbinin işçiden çıkan pesendele de baha bir bolgan idi. Bovay onunga öz turvatkan şehirde erbiden çekingen bireylenin arakkeş oğur adam işkellikini. Hiç kim işkalmay, Ahir esker bulup ketkellikini sözlep vermekçiydi. Lekin cemiyetinin keyfiyatı hazır gıdek bulup atkan çağda hemminin pikirge karşı birini mi deyişinin? Bulup mu o pidayılanı yamallaşının hayüplik işkellikini özünün tecrübesinin bilgeçke gep kılmay Katavasov'nun çırayığa karap ultriyi verdi. Şundak. O tarafki adam gerek de. Dedi boğay bir çağda közlerdi külüp durup. Şunun dinkiyen ikisi en yeni uruş haberleri üstüde paranlaştı. Lekin her ikisi bugün Türk'le hem istikamlarda tarmar kılıngan bolsa, et kimler bilen can kılıdıgallıkı toğırsıdaki teaccüb ve gumallarını birbirden yuşurup, könlüdeki geplerini, Ta ki hoşlaşkışı değişmedi. Katavasov özünün vagonuğa kaytıp gelgende, pidayladın alğan təsiratı toğırsı da kozni şefka ixtiyardın sırt alda yalgan sözləp, pidayla alamet yakşı cengçiler iken dep maktab bədi. Yeni bir çoğun şəhərinin vokzalığı kəlgəndə, o yerdimi o pidailani naxşı usul və təntəni sadaları bilən qarşı aldı. İanı yığıvatqan ər ayalla, moşu şəhərlik xenimla ulağı dəsti-dəsti güllərini tutuşdu. Keyin ulanı tamak xanıq elib meyinişdi. Lekin bu yerdeki təntəni Moskvadikigi qarğanda xeylili sus idi.
1: İşçilani kapitalistlarının ezivatqallıqını bilisən. Bizdiki işçila bilen dikkalla, emgektin barlıq capasını tat, kanç işlisimi hayvan qoxşaş yaşaş təqdirdin kutulanmay gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Anlavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Poyiz ölkü merkezinin vokzalı da toktağanda Koznishev tamak kanığı kırmay vokzalı süpsi de meyip yürüdü. O Vronski yatkan poyiz yatkının derezisinin oldudun birinci kıtım ötkende derezi etik eti. İkinci kıtım ötkende Kher Graf hanımının ecevitilgen derezisinin tüydü oltırgallıkını köydü. Graf hanım onu körüp yenığı çakırdı. Mən oğlum ne Kurski gıcı uzatıp keti vatı mən, dedi Graf hanım Koznishevka. Mən anlıgan, dedi Koznishev vagon derezisinin yenığı gelip derezidin işçige karagaç. O acayip yakşıkıptı. O Vronskiy'nin yokluğunu köygenden kin bu gepni koşup koydu. Aşu nes baskan işten kin onu yeni nemi kılalaydı deysiz. O hakikaten korkunuşlu kış boldı, dedi Koznishev. Hey, ben nemi günah kıgan boğu ettim kin tan? Yatak kırsınız çö? Мен неме гуна кылган бог эттим кин таң? Koznishev вагонга кирип, унун янындагы юмшак орундукту олтурганда, байкы кепини яна такрарлады граф ханым. Бу ишлага акылымны жеткизенмейли кеттим го мен. У ал тептигиче эч кандай адамга бир игизме кеп кылмады. Эгер мен елинип турбамаган болсам, tamak mı yemeydi? Şu küllerde onu bir minut mu yalguz kaldırmadık? Özünü öltürülüşkü mümkün buladığan hemme nerslerini yeniden ilav aldık. Biz birinci kıvet tuturumuz. Hiç kayısımız bir iş çıkmaydı o dep hüddü kılanmaydık. Siz mi bilseniz gerek? O aş hotunu dep bir kıtım özünü etav aldı. Şu vaqa esige tüşkende momayning qorulup ketgan peshanisining terilleri teximi turlib ketdi. U xotinning o'limi oshuningga o'xshash xotinlarning oqibati. Hatto uning o'liminingmi eng qabih, eng yomonini topqinni ko'mamdigan. Uning ustidan bir nima deb hukm chiqarish bizning ishimiz emas, Graf xonim, dedi Koznishev çoŋqur tınıp koyup. Ama bu işning sizge naayti eğir kegellikini bilip turup demen. O gepni demeyli koyun. Şu günü men özümüzden korkudu idim. Vronskiy mi yenimdi idi. Bire bir paç xetni kötürüp kirdi.

Oğlum onunla cevap yazıp yani şu Adem'den mandur etti. Biz onun vokzalda iş geldiğini pekat bilmepti. Keşti yatağı edip turattım. Hizmetçi kızım Mary kirip bir ayol vokzalda özünü poyuzdan astığı taşlı vaptı demem de. Bunu anlap yürüküm cıklı kıp kaldı. O ayolun şu işkelliğini könlüm tuygan idi. Menin he degen de degenim bu gepni Alexey'e demen la degen söz boldı. Lekin ula onun da dep buluşkan iken şu çağda onun peytonunu heydeydigan adam şu ed iken hemmini öz gözü bilen körüptü. Ben derru oğlumun yanını kırdım. Karısam hudunu bilmeye yetip de. Ağladı şunçilik korkunuşluk. Bir çağda ornudun turup. Bir iğiz mi gep kınmay. Etiği mindi de uşkandek çepip çıkıp gitti. O güzaldı nemişlanın boğallıkını bilmeymen. Lekin Alexey'ni epkegen de hiç kandak sezim digen dersi yok. Ölüktek yatattı. Onu tonuyanmayla kaldım. Doktor o ne? Toluk royu çüşküllük uçraptı dedi. Kiin o sarandekli op kaldı. Uf! Boldu la. Onun gepini kılışmaylı. Dedi Graf Hanım kolunu silkip. O külle şunçilik korkunuşlu külle buldu ki nemisini dey nemili den o zadı yaman kotun idi. Hey muhabbetini de cenini sep verip nemik yaptı. Şunun dılı onun normal kotun emeski çıkıp durmamdı. Ahırgı kilip özünün beşiği çıkıp işki yakşı adam ne? Eri bilen benim oğlumunu veyran kıldı. Onun erginin boptu. Soru de Koznişev. O hotunun kızını ep getti. Alexey deslepte hemmeli nemigi hedep durdu. Hazır kızını beri vetkinigi puşayman kıp yürüva durdu. Hem de levzden kaytanmaydı de. Karinin onun depni murasımı katlaştı. Biz bir amallarını kılıp onun Alexey bilen uçuruşup kanmasının aldığını ep durduk. Bunda kılıçının Alexey bilen o ergi azırak olsun mu paydası bade. Hotini Karinin'i erkillik çıkırıp koydu. Lekin minin balam özünü tügeştirip yeti batıdı. O hazır hem midin? Özünün istikbalı din hem menin din vazgeçti. Lekin o hotun yanı onu koyup beğenmey üzül kesil ve iran kılıp etmekçi. Heee nemeli deyli onun aşındak ölü bilişi çüşkülleşken bir hotunga layık ölüm buldu. Oğlumun harap bop kiti vatkınını oylusamla o hotunga nefretlenmeyi duranmayım ben. Hazır oğlunuz kandakırak. Tanrı bizden dert elemlerimizi körüp turuvatkan dek. Serbiye urşunun boğununu kömemsiz. Ben kıyırıp kaldım. Bu işlerin tiyi yetenmeymen. Elbette anı boğan dinkin en sireydiğen gep. Onun üstüge onun bu kararını Peterburg dikile makul kömügen digen mi gep ba? Şunu daktım onun ilacı kança? Onu birden bir ruhlandırdıgan iş muştursa onun dostu Yaşvin bütün nemisini uhtırıp etip diken o mu Serbiya'ya bardıgan boptu dek? Yaşvin kilip onu bu iş söyledi. Hem de hazır o ne? Bunun da yandırış mümkün emez. Onun bilen paranlaşıp koyun. Ben onun könlü içilip kalsa dep oylayman. Könlü şunçilik yerim.
Onu az dep, çişinin ağırıp keti vatkını çö tehe. O sizni köse çokum kuşal boludu. Onu bilen paranlaşıp koyun.

0: Şunun da işlerine kolaylık bulattı de. Meyli, ihtiyarınız. Menin sizden kararınız ne? Bek mi bilgim ba? Hazır pidayılanı eyipleş bek köpüyüp kiti vatıdı. Muşundak çağda sizden bağınınızın avamının fikirlerini özgertişke çokun paydıs tigedi. Menin yakış terpim dedi vuruniz ki ölümge kılç pisant kınmaslıqta. Ucum gütey yekmeyek ilişay ya ki düşman bilen ilişip yıkılay. Hemmege berdaşlık belgidek cismani kuvvetki iyigimen. Bu ehvalım bana beş koldek inik. Men hayatımı kurban berişke pırset çıkkallıkıdın huşalmen. Belkim hayatının başkalağı lazıma bağdı. Ama bana lazımı yok. Hatta onun dün jirginim hem. Onun çıkat ağırıp kedi vatkaçka eniki titirep tohtumay vatatdi. Ağırıp dastedin geplerde ipadilmekçi bolu vatkan yesiyatını mı toluk ipadilep birelmey vatatdi. Ödü kılalaymen ki siz başkadın kötürengi roku ige bulalaysiz. Dedi Kozneşev kat aya canlanıp durup. Kerindaşlarımız ne zulümdün azat kılış, canını tikip durup küreş kılışkı erzidigan iş. Tanrı sizge küreşti gelbe, ruhiyette hatır cemlik begey. O ahırdaki gepni koşup koyup, onun kolunu sundi. Vroniski Kozneşev'nin kolunu çın sıkıp koydu. Men kural ornida bir nimege yarap qalarman. Lekin odamligim bilan yaramas bir narsaman. Dedi Vroniski gapni dona-dona qilib. Tishining qattiq og'rig'idan og'zig'i suv yig'ilib ketayotqachqa uning gap qilishi tas bo'lib otatdi. Shunga u relista osta va bir xilda aylinib ketayotgan kömür bilen su vagonunun çaklarına ün çıkmay karap durup getti. Tuyuksuz ağırık azabı emez, belki işki dert onun yürgünü mucuşku başlap, şu bir dakika işçi de çişinin ağırıkını unutup kaldı. Şu turkuda o kömür, su vagonu ve paravuz kilovatkan relisqa közü çüşüp, ve şu vakadın kiyin körüşüp bakmağın dostu bilen paranlaşıp durup, bir dilla annanı oylap kaldı. Ve şu günü o güzalga saran bulup kalgan ademdek, oktek etilip kırgen çağdı köygen, annanın bedeninin kaldıkları köz aldığı geldi. Üstel üstü de tehi yakındıla hayatı cüş urup durgan. Hem de bolsa, yat kişilerinin köz aldı da numus kılıçını bilmey son aylınıp yatkan annanın kanı milengen cesti durattı. Beşinin üstüge türmekli valgan kapkarı çaşları. İki çeksige çüşüp durgan büdür sekilekleri ondısıgı yatkan becerim beşi üstüde boş yelpinip durattı. Şunçu güzel çırayı da yerim içilip durgan kızguç levlerde eks etip durgan galiti bir hıl içinişli kalet. Ketip kalgan uçuk gözlerden çıkıp durgan. Her kandak ademnin vücudunu lerzigi salıdıgan işki sada huddu ula uruşup kalgan çağlada onunğı deydigan siz tek puşayman kılısız digen korkunuşluk aşı gepni yine davatkan dek bir hıl haletini şekillendirgen idi. Vroniski özünün hatırsı da kalgan ahırkı minutladiki taş yürek intikamçı annanı emez. Belki birinci ketim o güzalda uçuratkan sırlık, güzel, özgü bəxt izdep, başkalanımı bəxtlik kılışkı tırışıp yürgen annanı. Onunla bilen billi ötken en bəxtlik küllerini esigi eliş qıtırıştı. Amma o külle mängügi beçit kılınıp ketken idi. Onlanın hiç kimgi paydısı yok. Pekat izi köngüldün mängü ötmeydiğen. Mängü pışaymanda kalısan digen popozusunu emel qaşırıp gelbi kılgallıkla Vronskiy'nin hatırısı da Mekkem saklanıp kalgan idi. O emdi çiş ağırkının azabını sezmeydi. Öpküsü örülüp çırayı pürlüşüp gidi vatattı. O kaplanın yeniden iki ketim uyak buyakka cimcit ötüp özünü besip algan dinkin andın besk ahanda kozni şefki gap kıldı. Bugün yeni haberler yok mu? Ula üçüncü ketim tarmar kılınıptı. Karganda ete hel kılgışcan buluduğan dek. Ula padişah Milan'nın bayanatı. Ve o bayanatının gayet zor təsir peyda kılgallıkı toğırlık paranlaşıp oltırıp, ikinci kongurak çelingan dinkin öz vagullarına kırıp geçişti.
1: İşçilerini kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin varlık cephasını tat kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığın kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlığı eğrisse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

چۈرۈۋېتىپ كىچىك كارىۋاتتىكى پاشىلىقنىڭ ئىچىگە كىرىۋالغان چىۋىللا بىلەن دېرىزىگە ئۆزىنى قالايمىقان ئۇرۇپ ئۇچۇپ يۈرگەن قاپاق قەرىنى قوغلاپ چىقىرىپ ئاندىن سۈپۈرگىدەك باغلىۋالغان بىر توپ قىيىن شېخى بىلەن ئانا بالا ئىككىسىنى يەلپىپ ئولتۇردى. ئۇف! ئىسىپ ئۆلەيلى دېدىغۇ ئادەم. بىر يامغۇر يېغىپ كەتكەن بولسىچۇ؟ شۇ ئەمەسمۇ؟ تېش، تېش! Dedi Kitty onun cevap verip. O Mita'nın beğişi hudu yip bilen bağlap koyulgan dek turgan buduru kolunu mehri bilen boş sıkıp koyup biliner bilinmez tavırınıp oltırattı. Mita közünü dem içip dem yumup kiçikkeni kolunu boş çaykap yatattı. Oğlunun şu umak kollarga Kitty'nin amraklık gelip, onu söyüp koyuksa keletti. Lekin oyğınıp geçişinin ensirep, özünü tutup alattı. O kolla ahır çay kılıçtın tohtap cimip kaldı. Közlerimi yumuldu. Bu vak ağzı emcekte, arlap uzun kırpıklarını leppede götürüp, va yorukta kapkara ve tınık közlerini apsığı tiketti. Bu çağda balı bakkuçu ayal mügidep gelip, yelpişi toktap kaldı. Üstü tereptin qeyri kinezinin jaranlık avazı bilen Katavasov'nun kakaklap külüvatkını anlandı. Men yok, ula tazı kızgın parangı çüşüp geçipti de, dep oyladı kiydi. Konstantin'in yokluğunu karmamdıgan. O çokum yani şu hesel herlerinin keşiği ketti. O pat patlı şu yaki dudu. Yaki etkeni ki kapı olmayım ben. Bahar dikiği karganda hazır keypi yakşı. Hem ruhluk yürüvatıdu. O gemgi petip tıtıldap yürüse ben ensirep kalıdıken ben. Kızıklı adem de o. Dedi o külüp koyup özüge özü. Koznishev Pokrovskiyga kelgen günü Levin'nin könlü aramı demesiydi. Bu bir yıl içindeki dekkançılıkların en aldıraş mezgiliydi. Hemli adam özlerini unutan halda etsizliklerde aldıraş işle vatattı. Bundak aletini başka caylarda körgeli bulmaydı. Eğer muşu pidakarlıklarını körüstü vatkan ademle öz emgeklerinin kadirini yüksek orungu koymasa, ya ki bu hıl ehval her yili tekrarlanıp durmasa, ulanın o emgeklerinin meyveleri unçilik çoğun bolmağan. Ulanın o hıl royi unçilik yakşı bahalağı erişmegen bolatdi. Kar buğday bilen arpını orup, Hamango toşuş, çöp çepiş, haman tepiş, ahtarmı yerlerini ağdırış. Küzlük buğday teriş diyendek işla, körünüşte adetki işladek kılgını bilen, naid tez tutuş kılmasa bolmaydıgan ciddi işla idi. Bu işlani bütün kentki er ayal, uşak çoğun, hem adem üç-dört hepte. Korskığa azıraktın kuvas içip, golp yaz bilen bol giyep, keçide 3-4 saatli uxlap, odetki küllerdikidin 3'e sköp işlep turup tügetmise tügetkili bolmaytti. Bütün Rusya'da her yılı muşundak bolatti. Ömürnün köp kısmını yezida, pukrala bilen yakın alakıda bolup ötküzgen Levin, Emgek vaqtida dekkallarının aşı yüksek emgek kızgıllıkının təsirge tınmay uçurap duratdi. O, her günü tan seherde ornudun turup, atlık karı buğdaylıqqa. Andın yene beğı toşılı vatkan arpılıqı berip, aylınıp körüp, xotını bilen qeynatısı orullırdın turganda, andın qaytip

0: Lavuldab kuyuyatqan Gülxan bütün bedenin harğılıqını yoxtudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi. Talondaki içkili kodunu sahilisekla yemeklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam sitva alayımız.
1: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
3: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
0: Velisbit bilen işkı berip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

0: intayn azadı boşluk hesaplandı. Onun başka, işik derizlerden sırp, çan tozalla yana şamal çıkış turbisi, hava tanışmış turbisi bilen tam arsıdaki yol çıkladı mı öy içige kiralaydı. İkincisi, ademlerinin kırıp çıkışı. Her kitim biraz sırtın kayıtıp gelgende, işikinin ayeti kısıkı vaxt aşkan tağdırdı mı, sırtki hava çan tozan bilen öy içige kırıldı. Onun üstüge, havadaki çan tozandan başka sırtın kayıtıp gelgelerimi çan tozanın yük toşuğucusu bulup kalalaydı. Öy sırtı da, havadaki her kıl mikro zerreçiler bizden kıyım kiçek ve çiçimizgi yipşi oluydu. Ayağının çemi mu yol yüzüdeki çan tozalla bilen toşup getirdi. Bulanın hemisi Adem bilen billi öyge kırdı. Onun başka biz sırtın ilip gelgen tez yollanma, kağaz yeşkigi mu okşaşlı çan tozan çaptışıp kalan buluşu mümkün. Ulanı çubuğanda şüp ketken kipekle okşaşla zor miktardaki çan tozallarını takdim kılıdı. Şundak deyişki buludu ki, işik derizlerini yapkanda, hakikaten bir kısım çan tozallarının öy işige kırışını azayt kılı buludu. Lekin, bu kıl usul arkalık çan tozallarını toluk tosuş mu mümkün emez? Çan tozallarını en yaksı vaxtıda tazalaş gerek. Yukarıda etip ötkünümüzdek, çan tozallarının terkibi intayn mürekkep olup, işçi de salametlik ziyarlık terkiplerinin buluştan saklanğılı bulmaydı. Meselen, tozansıman salcının kaldıkları ve çıkırındırları naidi köp uçuraydıgan anaflaktogin gıtabı. Onundan başka, öy işçideki öy cihazları, kırıslı materyallardaki küyüşünü tozkuçu madda, mikrosulyo, sırtın kelgen dancı madala içindeki eğir metalla ve başka uzaklı sozulduğun bulgumlarının hemisi bu çan tozallarının işçiliği yoşurungan buludu. Bu çan tozalla Adem manganda ya ki hava ikiminin tevrenişi de kaydının havağı sınışıp, tere, eğiz burun katarlı kusula arkalık Adem bedenine kırıp ziyarlık madalani Adem bedinde toplaştırıp içişi mümkün. Bulup mu bu vak ya ki ermek ayvını bağ aile üçün etkanda Buvaq ve ermek ayvalla her kıl cisimlerinin sırtkı yüzünü gacılgan vaqtta bu çan tozallarını tekimi asallı bedenge sömürü alıdı. Şuna her günü çıkıp durduğun çan tozallarını en yaxsi vaqtıda tazılaş gerek. Elbette tüvendeki bir kısım çarelerimiz sizden hizmet miktarınızını azayt alaydı. Meselen, öyde daim hava saplaştırıcını içip durganda, şamalda uçup çıkan çan tozallarını süzüş perdesiyle sömürü ağılı buludu. İşikten kirgendenken derhal ayağı almaştırış, tez yollanma kağaz yeşkini pekat dalan orumda koyup, öy içige ilip kirmeslik gerek. Bunda kığanda çan tozanın kiliş membesini azayt kılı buludu. Elbette, bizden mutlak çan tozansız öyde yaşımız mümkün emez. Pekat vaxtıda tazılsakla, kirmeydiğen tüşüge yok bu çan tozalla, emeliyeti oyuncu ola kokunuşluk mu emez. Kandaklı bu musun, çan tozan bilen billi duruş, asıl dalı turmuşumuzdan bir kısmı.
1: Burader, siz bu beyhatarlı kalpın neymiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu beyhatarlı küçün emez mi?
2: Bek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kanttım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğduya almaydı. Ama beyhatarlı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bir hatalık kalpını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin kolgudaydı.
0: Kadirlik dostlar, aynak kündülük durmuşumuzda köp uçuraydıgan boyun bulu süptü bilen onun nurgun kızgarlık bilimle yuşurangan. Aynakının nur kaytırışıda on sol uxumu yok. Eğer siz bir dostunuzga on kolunuzu planlasanız, andın aynakı burulup okşaş bir kolunuzu planlasanız, aynakten sizden hakikaten sol kolunuzu planlatkallıkınızı baykaysız. Halbuki bu pekat bizden adet karakterlik alda özümüzün sürütü bilen riyallıkta biz malum boşluk münasiydi ba adep kargalıkımızdan boğan. Onun hakiki ekvalı pekat nurunun adi halde kaytırılgallıkıdan halas. Aynakının psikikilik təsiri. Uzun vaqt özünün obrazığı tikilip qaraş özünün yuqur mülçerləş effekti deb atılğan bir xil psixikilik hadisin keltirib çıxırışı mümkün. Kişiler özünün aynak təsvirdə daim güzel nərsələrini bayqısa, süpət cəhətdə özgə bolğan işənç yuqur kötürülüşü mümkün. Onundan başqa bəzi psixikilik təcrübələrdən isbatlanışçə daim aynak qarab turduğan kişiler özünü tüzəşkə və keyfiyyətini tanışışkə mahir kildikə. Halbuki aynakka hədidən ziyadə tayını veliş taşqı qiyafətin təşvişlənişini keltirib çıxırıb öz özünü təsvirləşdikə səlbi amillarını öz siz çoğaytıp zörür bulmağın ciddilik duygusunu keltirip çıkardık. Aynaklık sırlık orada. Bazı köylü çıbağcıları ya ki muzeylada biz daim mürekkep aynak sırlık ordusunu köreleyimiz. Bu sırlık ordular öz

0: kvant fizikisi tajribasida nur dastasi bo'lgichning qo'shuv chuqluq interferensiya tajribasiga ishlatib, lazer nuri yoki boshqa shakldagi nur to'lqinini o'xshash bo'lmagan yo'nalishga bo'lish orqali uning interferensiya andisini tadqiq qilib bo'ladi. Bu qo'llanishlar olimlarning texnik cho'nqur qatlamdagi tabiat qonuniyatini tushunishiga yordam bergan. Qata tuyg'u va xiyoliy tuyg'u Sehirgarlar daim aynakning nur qaytirish alohidaligidan foydalanib, har xil xato tuyg'ularni paydo qilib, tomoshabinlarning diqqatini tortadi. Masalan, ko'p aynakni abchillik bilan o'rinlashtirish orqali to'silgan jismni tomoshabinlarning ko'z oldidan yo'qotib yetadi. Bu texnika bulonni to'g'ri hisoblash va o'rinlashtirishni talab qilib, aynakning manzirni to'g'ri sundirishi va aks ettirishiga kafolatlik qiladi. Quyosh energiyasini to'plash Hozirgi zamon fan texnikasining taraqqiyoti zo'r miqdordagi yoyisman aynakni fokuslash tipidagi quyosh energiyasidan foydalanib, tok tarqitish uskunasiga ishlatdi. Bu yuqori aniqlikdagi parabola yuzi o'rinlashtirilgan cho'ng tipdagi aynaklar orqali quyosh nuri bir nuqtaga yoki bir chiziqqa markazlashib, shu hamon issiqlik energiyasini zo'r darajada oshirib, shu orqali yuqori unumli tok tarqitadi. Bu texnika tabiat dunyosidagi qayta hosil bo'lgan boyliklardan to'liq foydalanilgan bo'lib, kelgusi energiya taraqqiyotining muhim yo'nalishining biri hisoblanadi. Aynakdagi nurg'un qiziqarli bilimlar ustida izlanish orqali biz uning nurg'un sohadagi o'zgacha alohidaliklarini bilib oldik. Aynak garchi oddiy bo'lsa-mu, lekin uning mo'l aql parosatlar yo'shirongan.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch açarçılıq. Yer şəhərdən 800 milliondan artıq adam yenilə açarçılıq içində duruyordu.
4: Vaba və muhit bulğunuşumu nəyit qorxunuşluq.
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz görüb durub görməz ki saladığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tama kiçik iş. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ değiliz.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdır.

0: Әм, бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплек, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызу сәуіплек, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı uxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mu bir tamçı su?
2: Mən sütsüzük yeriqtin geldim.
3: Mən pakız su ambarıdın geldim.
2: Gürlükte güllerini soğurman.
3: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
2: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
3: Baskın su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Sevimli radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Her radyonun ustosla programımızın damlaştırı vatimiz. Şunu düşünümüz ki, vakitin bizgi ügütü doğalları az emez. Vakit bizgi kimden raz, kimden yalgallıkını tonutudu. Vakit bizgi hayatlıkının mühimlikini, pul bayılık, nam abroy depli yaşamaslık gerektikini, muhabbet ve sağlamlıkının en mühimlikini bildirip koydu. Bireylen hatırsı güçündak yazıptı. Ben o vakit rahmet eydim. Vakit turmuştan ısı soğukluğunu baştan keçirişimde sebepçi buldu. Ballıktan çoğun boğuşa, güdeklikten pişip yetilgüce, bunun kiyinki adli yolumda adli gını kalbim arkalık minnettarlık bildirişini, kanaat kılışını ügetti. Başkala bilen Allah'a kıkanda gep sözgü dikkat kılışını, ufkuşması kuşurganda ken korsak buluşunu, uşak işla üçün yisaplışıp oldurmasını ügetti. Vakit bana mühim iş bilen mühim bombağın işlerini ayrı bilişini, erzimeydiğen iş bilen erziydiğen işlerini ayrı bilişini, erzimeydiğen iş, erzimeydiğen ademler üçün şu vakitin ısrar kılmasını ügetti. Vakit bana yine mensup olan her kandak bir nesinin vakti gegende aman bana mensup oluduğallıkını, bana tevbe bombaydiğen nesini her kancı tutup kalsam mı aman bir günü ketildiğallıkını ügetti. Çoğun ben vakitki rahmet eğitimen. Vakit beni çoğun kıldı. Demek vakit bizge hem ügütüdü. Şuna bu kıska hayatta bazı nersler gibi küçep gitmeyi, özümüzde çarşı duvanmayı, özümüzde erken koyup gidişimiz gerek. Hayatlı tolumu kıska. Her bir günümüzde ehmiyetlik işlağı sarıp kılışımız, tünü gün ve kelgüsüzün gəm kılıp, bugünkü kımmetlik vaktimizde ehmiyetsiz ötküzmezlikimiz gerek. Anamış kıska vakitte özümüz halaydığa işlağını kılışımız, özümüz suyduğun adam bilen bir gün ütüşümüz gerek. Zikonlu edip bir kitap var. Özünü kontrol kılış. Küçüğe yediğen kitap. Muş kitabını okup, ben şundak bir hulasığı geldim. Hayatta biz kılıdığun mındak üç iş var. Muşu üç işinin münasivetini doğru bir taraf kısak, bizden hayatımız, bizden turmuşumuz menilik, kuşal kuram ötürükemiz. Birincisi, özü kılışkı tiyişlik, kılış şart boğan işlani yaş kılış. İkincisi, kımmaslık tiyişlik, kısı bombaydığa işlani fakat kımmaslık. Üçüncisi, kılışını arzu kılıdığan işlani yaş kılış. Demek, kılışkı tiyişlik işla. Kımmaslık tiyişlik işla. Ve kılıçla arzu kıladığın işlerini yakışı bir taraf kıyafakta da bizden hayatımız benlik ödedik.

Radio Anlaşılışlar programımız devam ediyor. Bu da Allah vatkanınla stansımızın üzülmez melodiye programımız. Hatalık sizde bozsa mı bilip durup menden öttüğüge ademi kadirle. Çünkü o bilimi geldik üçün emez, bilmez bolu bilip sizde ayavat kaladendir. Hatalık sizde bozsa mı bilip durup aval keçirim soruğa ademi kadirle. Çünkü o kişi aranladaki münasebetini kadirli geldik üçün şundak kıladı. Kandaklı ehvalda sizde yol koyuğa ademi kadirle. Çünkü o sizde yakış köygelik üçün şundak kıladı. Etrafınızda sizni avar kılgan, kılıvatkan kişilerini kadirlen. Çünkü o kişi sizge işengellik üçün şundak kılıdı. Etrafınızdaki her bir kişini kadirlen. İllik muamelde bulun, güzel tebessüm kılın. Radyo Anlaş dostlar, Kalıp Haritisi degen bir kitap var, Sekot Bey'nin. Bu kitapta dünyadaki insanlarını ikki garıydı. Ya ki dünyadaki ruhi cihette meseleyi yolukkan insanlarını ikki garıydı. Desek mi buludu? Bunun birincisi, mesuliyetini bütünleri başkalarına iştirdik Allah. İkincisi, hem işte ben sebepçi, benim mesuliyetim, benim hatalıkım da özün özü çüşkül işin Allah. Şunu öğlen, Sikot Bek şundak deydim. Bu dünyadaki varlık, ruhi keselliktin menbesi, azaptın peçiş, müşakkattın peçiş, müşakkatke dümbüsünü kılış. Müşkülattın keçiş deydi. Demek mesuliyetten kaçmaslık gerek. Her kandak mesuliyetke dağıtıl yüzünüş gerek. Endi bu yerdeki mesele bilen bu kadirleş, kadirli meslek meselesi neymiş ki bağlanıp kaldı diye vakti da mesuliyetten kaçmağın özünün her bir işini roşen bilge ademlerde özüge nispeten küçük muhabbet, işenç, başkalarına nispeten, hürmet, kayıllık, yol kuyuş, kıhas şundak bir isil karakter oldu. Ya demek, manımı şundak başkalarını kadirleydiğen, başkalarını oyaydıgan, mandak ademle, ait yakşı ademle katardı sanılıdı. Her kandak vakitte, acizlığa yol kuyuş, acizlığa ken kosak buluş. Ulağa özününki iktidarını namayan kıldığın fırsat yartıp beriş. O yaş, bu tolum yakşı iş. Şuna hayatta her bir ademle kadirleş gerek. Bir ademge gözeynek takap durup muameli kınmaslık gerek. İllik muamelde boğanda, güzel tebessümde boğanda siz muhşal bulursunuz, başkalar muhşal bulur. Güzel nakşılarımız devamlı sizler için.

Ne sevgili dostlar, programımız devam ediyor. Nadir küylerimiz, güzel sözlerimiz, güzel tavsiyelerimiz, yarkın mezmurlarımız her vakit sizlerin hoşçakalıkla uğraşın. Sizlerin her demlik vaktinizi güzellikle uğraş için. Turmuşun her bir demleri güzellik tutulan. Bana bu güzellik, rengdarlık hayatını bihudu ötküzdüğün kişiler gemez. Belki estağidil teyarlık bilen onu kabul kılalıydıgan kişilerin bekşitilgen. Bu güzellik yine umutsuzluk doğru muamele kılalıydıgan, muvaffakiyetini körüp, özünü yoktup koymaydıgan dana kişilerin bekşitilgen. Bu güzellik yine onu his kılalıgan ve başkalarına ata kılalıgan akıllı kişilerin bekşitilgen. Demek, turmuşun güzelliğini his kılış intayın muhim. Onda olsa biz devamlı sizlerin huzurunlarına naksunumuz. Beni merhamet.

0: Hürmetlik radyo oğlucular. Bugün 2026 yılı 9. ayının 11. günü Cüme. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberde programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo oğlucular. Ben Güzel Nur Rozi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmunu tövendikçe. Xi Jinping, Shandong ülkesi Qingdao şehri Beihai kimsazlık zavodudaki bir yük paraxodada yüz bergen ot apti hadisi doğrusunda mühim yol yoruq berip, türlik ot apti yoşurun xaupini çoŋqur teşirip tüzep, puxta inçike oldun ediş tedbirlerini emelileştirip, eğir ve pevkulada zor hadislerinin yüz berişini qatki tosış kerek deb ta'kidledi. Li Jiang tasdiq saldı. Xi Jinping Hindistan'a berip kesek oltun devletleri rehberlerinin 18. qatımlıq uçuruşu katnışıdı. Baş şuji Xi Jinping'nin oqtuqışla bayramını tebrikligenliki ve samimi salam yollagallıqı oqtuqışla ve marif hizmetçilerini kesbini qadırlap tökf koşuqa ilhamlandırdı. Devletimiz pul muamile küçlük devleti kuruşunu tizletip, 2030 yılıca Cungucu zamanevi pul muamile sistemisinin umumi ramkısını şekillendirdi. Bu yıl memleket boyunca 84 noktalık çetel meblağı türü yeniden köpeydi. Yemen Kusay Kurallıkları, Kızıl Deniz'deki stratejilik mühimcay, Haniş Takım Araları ve Porçeri Muhani işgal kıldı. Emde dikkatinle haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.

ve duş gelgen hırsk asasen çıkırılgan. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberleri anlattık. Haberlerimizin direktörleri Bahtiyar Turdu bilen Güzel Nuruzi, nöbetçi muhariri Patigul Muhammed, nazaratçısı Bahtiyar Turdu.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
1: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish Kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir. Yer sharda 8 milliard odam bor. Boshqalarni do'rmisingiz, eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. O'zingizning usuli bilan menging. O'zingizning usuli bilan zimmingizga ilon. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Rawan ixtisas soda to'g'riga muhtoj. Bu cho'nqur jug'urilgan qo'sh yo'nalishlik ham turtki bo'lib, bir-biridan ayrilolmaydi. Bir-biriga ehtiyojliq bo'ladi. Bir-birini muvaffaqiyatga erishtiradi. Bozori oqilonligidan kelgan qo'sh yo'nalishlik to'yin ishni bir taraflama holda otolmish strategik ojizlik deb tushundirish aniqki strategiya jihatidagi zo'r xato hukm. Haqiqiy xavf xatar azaldan hamkorlik elib kelgan o'zaro munosabat bo'lmasdan, balki bexatarlik bayrog'ini ko'tarib olgan sunniy holdagi aloqani ojizlashtirish uzish. 3-chi. Yevropaning kasb sohasi jungoni ziddiyatni boshqalarga ortib qo'ydigan qurbonlik deb qarab olmasligi kerak. Jungo Yevropa savdosida saqlangan farqqa oddiy holda kim foyda oladi, kim ziyonga uchraydi degan ikki manbalik logika orqali baho berishga bo'lmaydi. Kasb raqobat iqtidorining o'rlash tushdiki o'zgarishi, yer shari ta'minot zanjirining rayon bo'yicha qayta barpo qilinishi, statistika o'lchimidagi obyektiv farq, mol savdosi bilan mulozimat savdosi qurilmasining o'rin xatoligi, eksportni tizginlash siyosatining cheklash unumi, Yevropaning energiya tipini o'zgartishi giralishib, kasb tanarxini o'riltibdi. Ko'p xil omillarning giralishish ta'sirida soda passiv balansidan iborat bu hisobot natijasi paydo bo'ldi. Bu bozordagi ta'minot bilan ehtiyoj yurishining aynan aks etishi. Agar uni jungo zarbisi, jungo qisishi deb burmalab tushundirsa, iqtisodiy harakatning murakkabligini qo'pollik bilan yo'q chiqarganlik bo'ladi. Xuddi Avstraliyalik olim Bao Shaoshan tahlil qilgandek, Yevropa yasamichiligining bugungi qiyinchiligining manbasi pul muomili kapitalining uzun muddat yetakchilik qilishi ostida kasb kavaklashib cho'g'langan eg'ir kasal. Ergizmo tashqi zarba emas. Agar Yevropa ayrib etishni raqobatning o'rniga, to'siqni hamkorlikning o'rniga dastishni tanlasa, oxirida o'zining kuchining barcha qo'g'daydigini yasamichilikning burunqi shon-sharifi bo'lmasdan, balki kundan-kunga jimib ketayotgan sanoat moziyi ekanligini bayqaydi. Haqiqiy ishonch o'z afzalligidagi o'zgarishga tamkin muomala qilishda, texmi muhimi boshqa davlatlarning haqqoniy taraqqiyotini keng qo'saqlik bilan qabul qilishda. Jungoning kasb darajasini o'stirishi raqobat iqtidorini oshirdi. Bu Yevropani manfaatdan mahrum qilish bo'lmasdan, balki yer shari iqtisod andisini qayta tanponlashtirishning tabiiy natijasi. Yarim asrdan ko'proq vaqtdan buyonki jungo Yevropa kasblarining ham turtki bo'lishiga nazar salsak, ikki taraf yakka yo'nalishlik, tik yo'nalishlik o'zaro to'liqlaydigan ish taqsimoti andisi bilan qo'shlashib, raqobat bilan hamkorlik cho'nqur giralishib ketgan yangi bosqichga qadam qo'ydi. O'tgan necha 10 yilda Volkswagen, Bauma, Michelin qatorliq Yevropadagi ko'na tanglik marka korxonalari jungo bozorining jo'sh urib rivojlanish fursatidan to'liq bahramon bo'ldi. Zo'r salmoqqa ega jungo foydasi ilgari Yevropa yasamichiligining yuqori foydasining muhim tarkibi bo'lib kelgan edi. Davrning o'zgarishiga ergishib, bugungi kunda jungo Yevropa ittifoqining ikkinchi cho'ng savdo hamroyiga muhim aylandi. Yevropaning avtomobil, ximiya sanoati, mashinasozlik, tibbiy dori va yashil energiya qatorliq kasblari yanada jungoning ishlab chiqarish, ta'minot zanjiri tizimisiga cho'nqur jug'urildi. Mayli detallik batareyaning g'olqiliq materiali, yorug'lik volt detali bilan ta'minlash bo'lsin, yoki raqamlashgan ul aslah qurilishi, 5G amaliy ko'rinishni makonlashtirish, Yevropaning yeşil tipi o'zgartishi, raqamlashtirib tip o'zgartishi va ishlab chiqarish tanarxini a'lolashtirishning har qaysi hol qilari bo'lsin, hammasi jungoning mahsuloti, texnikasi va mablag' selishidan ayrilolmaydi. Jungo Yevropa hamkorligining asosiy tavrinib qolmasdan, aksicha gullanma musobaqa yo'lida yangi hamkorlik eshish miqdori borliq keldi. Jungo Yevropa munosabatini barpo qilishda xalqimizning tub manfaatidan iborat bu chiqish nuqtasiga qaytish kerak. Güzel turmushqa bo'lgan intilish rayon ayrimaydigan tuzum bilan munosabatsiz bo'lib, insonlarning o'rtaq intilishi.
Yevropa xalqı oxşaşla pijğırım ısıqda salqınlıqtın bəhriman buluş hukukuğa iye. Şundaqla muvafiq buha nisbitideki tokluq avtomobillarını tallaş erkinlikigi iye. Yevropadaki bazı siyaset vazlar meselenin tügününü iniq körüp yetelmestin, pekat nurgun zihnini partiye gruplarının küsünüşi ve ideologiye talaş tartışığı sərip kıldı. Oddi omunun tirikçiligi, bəxt saadeti, omuvi mulazimet seviyesi, devletin uzun muddetlik rekabet iktidarı bunun eksice siyaset karalması da üzlüksüz arkaya çekindi. Növette avtomobil magnatlarının kimya sanayeti başlamçıları gıca, əşim boyumları kəsbidin yeni energiyeni tereqi kıldırış sobikitleri gıca, Avrupa'daki kəsiblerinin birinci sebide alaqını acizlaştırış, üzüşke karıştırış, əməli həmkarlıqını təşəbbüs qılış sadaları üzülmedi. Onun üstüge bağan siri küçəydi. Sünni peyda kılıngan tosuq sırtın əla sübətlik məsulatlarını tosup kalalmaydı. Kapsılıp kalğını pəkət öz tərəqiyyatının olğı besiş yolu bop kaladı. Qoruqçılıq texnikada yanılıq yaratışını yetildirəlməydi. Kəsibdiki konu illətlərini tüptün tügetəlməydi. Avrupa'daki hukumuşluk erbablar bunu burunla səgəklik bilen tonup yetken. Yakınki mezgilde Germaniye YIF İxtisad Tədqiqat Xanisi elan kılığan dokulatı körüstülüşçe, Avrupa İhtibakı'nın Cungo bilen bolğan suada pas balanisinin kengeyişi, Avrupa energiya tənirxinin yokuru buluşu, kimya sanayeti ve yasımıçılık işlep çıkırış iqtidarının sırtkı yetkilişi bilen zor derecede münasibetlikken. Avrupa İslahat Merkezi'nin sabık Ali Tədqiqatçısı Samlo Gepp'nin ucuğunu kılıp mundaq dedi. Avrupa'nın kəsip qiyinçiliğini Cungo'u döngep koyuş, onaysızlık işi de özünü aldaş bulup, onun hakiki tügünü Avrupa'da uzundan buyan coğulunup kalan tənər xitersizliği, təsdiqlaş çeklimisi ve yanılıq yaratışını özgərtişdiki tosuq noktada. Amerika Peterson Xalqara İqtisad Tədqiqat Xanısı mı agahlandırıp mundaq dedi. Eğer Avrupa İhtibakı yerli kesiplerini qoğdaş namı bilen tamojni beci ve nazarat kılıp başkuruş temi salsa, kısqı muddat içi de kısmen kesiplerge özünü onşuviliş boşluğu ilip gelişi mümkün. Lekin otur mezgildin qarğanda, qoğduldığan kesipler eksice texniki yanılaştın işki hareketlendirgüş küçünü yoktudu. Avrupa'nın hakiki yüzlenişki tigiştik bolğını, işki kısmıdın başlanğan şundakla işki kısmıdılı hal kılgılı boludğan aşu meseleler. Cungo Avrupa münasibeti 50 neçi yıllık boran çapkulluq musabını besip ötdi. Tarixi tərəqiyyat noktasından qarğanda, növetteki soğudu pərqi, kəsip endişisi, tonuştaki hatalıq pəqət Jiraq deniz səpirdiki bir məhəllik dolqun. Dünya endisini çoğunqır tənşeş reallıq bop qaldı. Əmkarlıqını çoğunqırlaşdırış ixtiyari tallaş bolmasdın, belki zörür tallaş. Ənsirəb iğiz tam salğandın, o aqılanı yol aşqan tüzük. Biz şununqı işinimiz ki, strategiyada öz aldığı iş görüşki intilidigan Avrupa, ahri ideologiya tomallırdın büsüp ötüp, Cungoğu bulgan teximi obyektib, aqlanı tunuşunu şekillendirip, içi bitiş, tərəqiyyat davamıda porsettin tən bəhriman bulup, özara nəbiyyat güzüb, tən payda ilişini işğa şurudu.

Hörmet radyo oglugçular. 8-nji aýynyň 26-njy güni Nepal çegara raýonunda tuýuksyz muzluk gömürlip düşüp, egir latgyşygylyk ekin apty ýüz berip, Jungu Nepal iki döwletde egir ölüm ýetim boluş. Kişiler bilen bolgan alaka üzülüp gelish ahwaly görüldi. Bu ýakyn ýyllardan buýan iki döwlet otursy ýüz bergen çegara algygan eň egir apet bolup, apetin kutkuzuş hizmetinin mürekkepliki ve müşkülliki mislisiz boldi. Amerika Stanford Daşiyosu'nun taş topa ve muhit kuruluşu kespini pütürgen Dr. Enhua, yakında muhbirinin ziyaretini kubal kılganda munulanı büldürdü. Bu qetimki apetinin gayet zor buzgunçlu karakteri İgiz Tağmuzluk apet hatırının rayon, dölet halkıgan adlaylıkke ilgik gelgini düşündürdü. Her qaysi dölətlər muzluqni közütteş, aldın signal veriş ve xavp hatlarını bahalaşını ilmi küçe etişi. Hem dölet halkı pemkalleşiş arqılıq, kilimat özgürüşü arıq görünüşü de künnün künge keskileşi vatkan muzluq apeti xavp hatırga ortak taqa bulturuş gerek. Enhua munulanı bildirdi. İlgirki köp sandiki muzluqlarının gömürlüp düşüş vaqası bilen seçtirganda bu qetimki apetinin buzonçuluk küçünün zoru buluşudaki bir muhim sebep şu ki, Gömürülgen muz deniz yüzünün egiz, yantuğuluğu tek Himalaya tağlıq rayında yüzbəgən. Haya zor muz gəvdisi gömürlüp düşkəndən kin, tağ gəvdisiga qatlıq urulup, zor maqtardiki tağ cinisleri və ovaqlarını ilip tövənge qarab düşkən. Tek düşüş arlıqı neçiman metrğı yetkən, həm də tek yer şəklinin təsirdə tiz sürətdə tizləşkən. Enhua mundaq dedi. Bu xil buzğunçılıq mexanizmi yanar tağı partılğan qoxşaydı. Su ekimi, yirik yanarda kumi ve zor miktardaki uvaqla bilen arlaşıp kesse, xuddi küçü zor kum kağızga oxşaş, yol boyudaki hemen arsini küçlük çeritidu. Biz yer şarının ilip keçisinin muzyklağa bargan sıri Roshan təsir köstü atkalığını körüvatımız. Enhua mündaqtap qarıdı. Bu qetimki muz gömürlüş, kilimatının ilip keçisi bilen münasuvetlik buluşu mümkün. Muzluqnyň asty qysmynyň üzlüksiz erişişige ägişip, erigen su muzluqnyň asty tarapyda yol, hatda kavak şekillendirip, üstü qysmadaky muzluqnyň tereş şaraitini ajizlaşdyryp, keng kölemde yerleş haýpyny aşyryp ýetişi mümkin. Biraq Enhua ýene bu gatymky apetniň konkret kelip çykyşyny alimlarynyň ýanymy tadqiq kılıp bekitişige togry kelýär diýip täkitledi. Enhua munulany bildirdi. Yakın yıllardan buyan yer şaridiki muzluqla umumizlik erip ve tarayıp, yer şari karakterli hırs elip geldi. Şivsariyadın dünyanın ögüsü dap atalgan Çinxay Şizan egizliki ve Himalaya rayonu geçe kilimat özgürüşü muzluqnın muqamaltını dağınıq özgertmekte. Xabarla qarğanda 2025-ci ili 5-ci ayda Şivsariya alıp isteğidiki çoğun bir parça muzluq gömürlüp düşüp, zor miqtardaki muz parçası, lay ve tağ cinisleri Valay iştati Bratinşan kentinin köp kısım rayonlarını kömüp etken. 2021-ci ili Hindistan'nın şimali kısmına caylaşkan Şimali Akindi iştatının Nandavi tağ çukusu etrafı da kent külemlik muz gövdesi gömürlüp düşken. Nurgun tağ cinisleri, çan tozan ve muz parçaları tağ cilgisini boylap tövenge karap tahminen 1500 metr ekip düşken. Apette 200'ün artık adam kaza kılgan yaki yokap ketken. Hindistan'ın şimalideki nurgun kent ve işki su küçü bilen tok çıkırış eslasımı veyran bolgan. Enhua muzlukni közütüş, aldın signal veriş ve hatlarını bahalaşını kandak kılıp yelmi küçü içi doğrusu da mundaq tap qarıdı. Aldı bilen muzluqnyň özüdeki özgürüşini közütüşini küçü etiş gerek. Muzluq yüzüdeki uşaq taş ve başka uvaq maddala, atraptaki ton tuprak alıdı ve muzluq atrapıdaki köllerinin özgürüşini mu ünürsal xatarını bahalaşka kırgızış gerek. Ergen su miktarının örlüşü, yeriqnin köpeyişi, muzluq igizlikinin tüvallişi, qatarlıqlarının hemisi xayıp xatardan agaqlandırı signalı bopkilişi mümkün. O mundaq dedi. Her qaysi dövlətlə süni həmra arqılıq yiraqdın seziş və yeryüzü ölçəş üskülürdün paydılınıb, uzaq müddətlik közüçüş sistemisi ornatıb, oxşaş bolmağan xeym xətər körsət küşlərini modulğa kırgızıb, muzluqnın gömürlüb düşüş xeym xətərini bahalısı buludu. Pərq etiş xətəri yuqır rayılada ciddi taqabulturuş layihəsini yanımı mükəmmələşdiriş gerek. Xəvb xətər məlum dərəcəgə yetkən aman, vaxtıda agaqlandırış tədbiri qolunuş. Hem de tüven ikindeki amını yötkep, hatırdın saklanış tayarlıkını yakşı işleş gerek.
Təbii apətnin dövlət çigrisi bolmaydı. Bu qıtımqı apət Nepal çigrisi içində yüzbərgən bolsumu, likin Cungu çigrisi içindeki Jilong çigra iğizğa iğir təsir köstətdi. Bu mu İgiz Dağ muzluq apəti xatırının dövlət çigrisindən halqıqan adlaylıkke iyi gəlini gəvləndirdi. Muzluq apəti məlum bir dövlət yalğız yüzündüğü məsli bolmasıdın, bəlki pütkül rayon, hətta xalqıra cəmiyyət ortaq yüzündüğü məsli. Anxua mındaq dedi. Xalqıra cəmiyyət dövlət alqıb közütüş və əmkarlışını küçə etişi. Barlıq çoğun tüpki muzluqlağı qarıda uzaq müddətlik, sicil, közütüş mexanizmi orın etiş gerek. Allaqlar dövlətlə sallıq məlumatın tən bəhirləniş, pən tətqiqat əmkarlıqı və xalb xatlarını bahalışını küçə etişi. Həm nisbətən birlik hikayən közütüş, bahalış ölçümünü orın etiş üstü də ızın iş gerek. Anxua mındaq dedi. Bunun qarda mən pütkül alaqlar rayılarını qaplıqan əmkarlıq

Buva, keler hepte yurtka kaytıp sizni yoklap kelemen. Boludu, boludu. Hey balam. Her kıtım düşenbidin yekşenbi git saklaymen. Dep baka senin keler hepte diginin zadı kaysı gün.

0: Dada, öykü saat 12'de barmancı mı? Bu korumunu ne çıkıttım ısıttım. Dadısı, hata anlap kaldınız mı neyme? Kızımız kes saat 12'de kelimen değil mi gendi?
1: Apa, demel işimle asamla, öykü kaytımen cuma.
0: Bek yakşı boptu balam. Apanın tamaklarını sığınıp sen de. Ben köktat algılı çıkay. Her az, kaçan demel işini alırsan balam.
2: Öykü kaytıp körüp geliş, bir cümle söz bulmastın, belki bir teselli, mengü iş kaçmaydıgan yalgan söz emez.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 22. günü Hangha Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkur türtkü buluş söhbet yığında kılgan Hangha Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 36. Kitimlik Kollektif Ögünüşü'ye riyasetçilik kılgandı sözlügen. Koş karbon nişanını işe aşırış, bir meydan, ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radyo anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 22. günü Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkır türütkü buluş sökbet yığında kılgan Huanghe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

Xuanghe Deryasi Vadisi'nin növetteki ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırış vaziyetini ilmi tahlil kılıp, Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırış kütürütkü buluştaki zor meselelerini yakşı ilgilep, nişanını çın közlep, işini puhtı kılıp, baş çökürüp, capağı cıdap işlep, uzakça boş aşmayı tırışıp, 14-ci 5 yıl mezgilide Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışta körnerlik önüm hasıl kılışka hakiki kapaletli kılıp, Xuanghe Deryasi'nin Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boş aşmayı küreş kılış gerek. Partiya Merkezi Komiteti Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışını devlet stratejisi yüksekliği götürgendim boyan. Biz Xuanghe Deryasi Vadisi'de saklanıvatkan ziddiyet ve meselelerini halkılışını çördep, nurgun hizmetlerini

Сигнал бериш, күзүтүштүки кемтүлүкнү, апаттын алдын элиш ул эслехалары жааттыки кемтүлүкнү жакшы толуклаш керек. Шаарнын келгүндүн мудапиялыныш, суну чыгарып этиш системасы курулушун күчөйтүп, апаттын алдын элиш, апат зээнини азайтыш эслехалары курулушу салмагын ашырып, шаарнын экология бошлугун келгүндү коюп этиш жолу катарлыкларын каттык колдош керек. İkinciden, tötni suğu karab bekitiş prensipini her tereplimi izcilaştırış gerek. Şehirni suğu karab bekitiş, yerni suğu karab bekitiş, noposni suğu karab bekitiş, kesipni suğu karab bekitişini katı emelileştirip, su bir hatarlıkını önümlü kapalatlandırış, su baylıkıdın yukarı önümlü paydınış, su ekologiyasını körnerlik yakışlaştın ibaret tücübelik, Tejeşlik terakiyat yolu da yakşı miniş gerek. Su baylıkını inçki hesaplap yakşı işiltip, su baylıkını kattık inçki başkuruş gerek. Su hukuki, bulgumu çıkırış hukuki katarıkladiki sodalışış tedbirde yenilik yartıp, maliye baş pişanadın yakşı paydınıp, baha mekanizminin rolunu cari kıldırıp, su tejeş önümünü östürüşki kıstaş gerek. Üçüncüden, Ekologiyalik muhitni qoğdash va tuzashga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak. Yuqori iqlimdagi suv chiqadigan rayonlar tabiiy ekologiya tizimining mukammalligini qoğdashga ahamiyat berib, egizlik rayonlari, qattiq sovuq rayonlarning xos ekologiya tizimini bir gavdalashtirib qoğdab, aram oldirib asli keltirish tizimini tartibli yo'lga qo'yish kerak. Yuqori Otturi ikinda su tuprağının ikip gidişini tüzeş ve çöllüşünün olduğunu iliş tüzeşini yakşı tutup, vadini er tereplimi tüzeşini alğı sızıtış gerek. Tüven ikindeki derya yolu ve sayılının muhidini her tereplimi tüzeşini küşeytip, derya iğizye deltisidiki callıklarının köpkılıkını aşırış gerek. Muhid bulgun işini her tereplimi tüzeş kuruluşunu yakşı kılış gerek. Төртіншіден, зімін бошлығыны қоғдаш вән оныңдың пайдыныш еңі әндесін тез бәрпақылыш керек. Вадыдекен ноқтылық экология функциялік райылырға өткімі чықым қылы сәвиесін өстіріп, бұр райылланы пүтін өжоды білән қоғдашының ғемеді болыдыған, экология өзгіч кәсіплеріні муапық тәрәқи қылдырдыған қылыш керек. Езі егілікіні заманеви тәрәқи қылдырышта Su tijeştin, pen teknikidin önümge erişip, binem terihçilikini ravajlandırıp, yukarı ölçemlik etiz eri kuruluşunu alğı sılcetişi lazım. Şehirle topi ve merkezi şehir çembirkeni tücüpilik yukarı önümlük terakki kıldırış, kargulaca ken etmeslik lazım. Beşinciden, yukarı süpetlik terakkiyatta puhtı kadem taşlaş gerek. Yeniliq yartış ve icat kılıştı çıntırıp, kesb zanciri bilen yeniliq yartış zancirinin maslış seviyesini östürüş lazım. Energiya inkılabını alğı sılcetip, energiya kapaliti ve teminatını mukumlaştırış gerek. Deniz boydiki, Çangcan deryası boydiki rayullar bilen öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış seviyesini östürüp, yenice ul esle kuruluşunu alğı sılcetip, Önümlük selinmini aşırış gerek. Partiya Merkezi Komiteti Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka türütkü buluşunu umumüzlük uğurlaştırdı. Muhimi ideyeni birlik keltirip, işençini çınıtıp, kademini birdek ilip, emelileştirişini yakış tutup, merkez bir tutaş planlaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, Nayele emelileştirdiğin hizmet mekanizmini yakşı emelileştirip, öz mesuliyetini toluk ada kılış, teşebbüskarlık bilen işleş gerek. Bazar asasi gevdeleri ve jidimai küşlerinin aktiflikini kozgaş gerek. Yettinci ayının ahırdan boyan, Huanghe Deryası Vadisi'deki kısmen cayla az körülüdüğün kelkün ölçülük apütüge uçurdu. Alaqadar cayla apettin kiyinki əzli keltürüş, qayt kuruş hizmetini əqiqi yaxş işlişi. Bolubmu, apet səbəbinin qeyin əkvalgı çüşüb qalğan ammığa
көңіл біліп вә ярдан беріп, халық аммысының асаси тұрмышыны капалатландырып, халық аммысының нормал ішләп чықырыш, тұрмыш тәртіпігі капалатлық қылыш керек. Күзілік ташқынның тәзіріні түгітішке әхмет беріп, қаратмылық тәдбірләні қолынып, күзілік қышлық терілғу қызметін яқшы тұтыш керек. Қыш кірайдап қалды. Жайла балдыр пылалап, алдын лайя түзіп, ұланың тұрмышта ток ішілтіші, сынышыны капалатландырып, ұланың қышыны сық өткізішіге әқиқи капалаты қылыш керек.

karbonni çok kıymetli etküzüş ve karbonni neytrallaştırış, yeni terakiyat ideyasını ızcılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluşunun işki talepi. Partiya Merkezi Komiteti, devlet işçi ve halk aradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş oylayıp çıkargan zor stratejilik tedbir. Biz karbonni çok kıymetli yetküzüş ve karbonni neytrallaştırış hizmetini algı siljitişte duş kelgen vaziyet ve vazifelerini çoğunkur tahlil kılıp, koş karbon nişanını işke aşırışının tahirsizliki ve müşkülükünü toluk tonup, yaxşı işleşki tegişlik noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp, ideya ve tonuşunu birlik keltürüp, partiya merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını hakiki türde del cayda emelileştirişimiz şart. Partiya 18. kurultaydı muyan, partiya merkezi komiteti yeni terakiyat ideyasını ızcalaştırıp, ekologiyani aldınkı orungu koyuş, yeşil tövən karbonluq terakki kılış yolu da qatdi eğişmay minip, ixtisadi, ijtimai terakiyatının tipini umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertiş küçep türütkü bulup, körnerlik ünümü asıl kıldı. Biz yeşil tövən karbonluq, aylanma terakki kılıdığan ixtisad sistemisini berpa kılıp ve takamullaştırıp, kesip kurulması ve energiya kurulmasının tanışışkı sicil türütkü bulup, bütün memlekette karbonni bazarda soğudilişini başlap, çigra sırtı da kömür elektr türlerini emdi yeniden kurmaydı galıkımızın cakarlap, koş karbon siyaset sistemisi berpa kılışını teziltip, kelimat özgürişi halkara söhbütegi pahalı katnışıp, mesuliyetçen çoğun devletki has mesuliyetçalıkımızın namayan kıldık. Koş karbon nişanını işka aşırışını başkala bizden talep kılgan emez. Belki o cezmen kılmısak bulmaydıgan iş. Döltümüz yeni terakiyat basıkçı kırdı. Koş karbon hizmetini algı sözetiş, bayılık muhitini çekilip durvatkan gevdelik meselelerini hel kılış. İmkaniyetlik sicil terakiyatın işka aşırışının ciddi ihtiyacı. Teknikinin terakiyat yüzünleşigi uygulayışış. İktisadi kurulmanın tipini özgertip, derecesini östürüş kütürütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Halk ammasının kündün künge iş beri vatkan güzel ekologiyelik muhit ihtiyacını kandırış. Adem bilen tabiyetinin inak beli ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ihtiyacı. Çoğun devlet kıxas mesuliyetimizin teşebbüskarlık bilen zimme geliş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpaklış kütürütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Biz koş karbon nişanını işka aşırışının muhimliğini toluk tonup, koş karbon hizmetini algı sözetiş şençimizini küşeytişimiz şart. Koş karbon nişanını işka aşırış bir meydan ken ve çoğunkur özgürüş. O asallı işka aşırgılı buladığan iş emez. Biz stratejilik tepekkür iktidarımızını östürüp, sistemi karışını koş karbon hizmetinin pütkül ceryanını sındırıp, mundaq töt münasebetini yakşı bir tırap kılışka ehmiyet verişimiz gerek. Birinci, terakiyat bilen bulgımı çıkırışını azaytışının münasebeti. Bulgımı çıkırışını azaytış, işlep çıkırış küşlerini azaytış digerlik emez. Bulgımı çıkarmaslık digerlik mi emez? Belki ekologiyanı aldınkı orungu koyup, yeşil, tövən karbonluq terakiyat yolu da menip, ixtisadi terakiyat davamında yeşil terakiyat tipiği özgertişin ilgiri sürüş. Yeşil terakiyat tipiği özgertiş davamında teximi zor terakiyatını işka aşırıştı geldik dur. Bir tutaş pılallaştı çın durup, karbonni tövəlitiş bilen bile energiya bihaterliki, kesip zanciri ve təminat zancirinin bihaterliki, açlık bihaterlikige hakiki kapalatlı kılış. Ammının normal turmuşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. İkinci, umumluk bilen kısmellikinin münasebeti. Hem bütün memleket bir taht şahmat buluş inini aşırıp, siyaset tedbirlerini cipsulaştırış, maslaştırışını küçeytip, birikmi küş şekillendirişge hakiki kapalatlı kılış. Hem rayon baylıkının tarkılışı ve kesip iş taksimatının objektif emeliyetini toluk oylaşıp,
Жайланың кәсіп құрылмысын таңшаш үйелініші вә қош карбон әркет лайясын тәтқи қылып бекітіп, тән қадамды маңдыған, әмміні бір таяқты әйдейдіған ішіні қылмаслық керек. Үшінші, ұзақ мұддәтлік нишан білән қысқы мұддәтлік нишанның мұнасып етті. Әм мәуқәні азырғы қойып, конкрет мәселеләні пұқты қадам білән әл қылып, кішік ғәлбілі арқылық чоң ғәлбіні қолғы келтіріш. Әм ирақ кәлгісігі нәзәр селіп, көз алдыдекі мәнпәетке беріліш, нәтиже қазынышқы алдыраш идеясын түгітіп, карбон төәнлетіш ретімі вә салмықыны яқшы егіліп, әқиқәтіне әмілетін іздәш, тәртіп білән тәдірже үлгірі сүріш, сіжіл күчәш керек. Төтінші, өкімет білән базарның мұнасып етті. Ішкі қолда күчәшті чың тұрып, қабіл өкімет білән өнімдік базарының техімі яқшы бірлішігі түрткі болып, қош карбон қызметігі дайыр рығбәтләндіріш, чәкләш механизміні бәрпа қылыш вә такамұллаштырыш керек. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Biz bugünkü üniş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 22. günü Fangha Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çonkur türütkü buluş söhbet yığında kılgan Fangha Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. Kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Koş Karbon nişanını işka aşuruş, bir meydan, ken ve çonkuru özgürüş namlıq sözünün mühim noktasını anlattık.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылымен. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шұғылынымен.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiye kırış arzusunu manumuşun takşip adilgen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Yapon baskıncılarına karşı duruştu çınturga. Yapon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığa has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığa okşaş, Özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küreş kılımen.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manumuşun da kıyasın.
1: Yaş komünist aldı da şota. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana okşaşla yangıcı mesmalar bilen huzurlarına yetip geldik. Programımızı avval kadehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq mesmalar oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dek tığla devamlıq bizde bolsın.

Küçük kızla korumalarını ekirip bulgan dinkin, tamak yiyeş süperden paranlaştık. Arlıkta Gülperi rastılla, keçironla, sile paranlaş kaçtıronla, men sırtkı çıkıp girey. Depla orundan turdi. Hazır oylap baksam, şu çağda minin ensirşim bihod iken. Çünkü ondak çağda sırtkı çıkıp gitiş, ayalanın ortak taktikisi buluşu mümkün iken. Gülperi'nin çıkıp getişige şunç taqaza boğunumga karmay, neme deyişimini bilenmey turup kaldı. Sen bolsan, yanını pervasız halda telefonunu oynap ultırattın. Körüş durayli, bu minin ısım kartam. Mən yan çoğumdan aramgağının tayşo kartısının barını ilip sana sundum. Sana kartı uzatkan kolum soğuz titrev atattı. Rastın desem, bu minin arlaşkan ayala içine tonca qetim sağla taşabuzkarlıqtan telefon numarımını etip berişim idi. Sen kartadaki taşyokat ilanlarını, isim ve numarımını aldırmayı körüp ulturdun. Şu arada Gülperi kırıp geldi. O kolundaki yeşil kartı karıgan idi. Özümce o mini, özümü köngülde tırlap getirdiğindek ciddileşip getirdim ben. Kim bilsin, o bir xil razı mellik bilen külüp koydu. Çünkü o seni bana tanıştırıp koyuş məqsidi yetken idi. Şu günün kin, o turmuşumdan bıraklı yok kaldı. Kin, bir ne çıkıdım, özüm tanıydıgan bir kançı kişi bilen, o ya bu ya da onu uçurtup mı kaldı. Demek, o mende mubayi kişilen tapkan idi.

Şunca kısa mı? Telefonumda almadan. Öz oğlumu kösetmeden. Bırak ben, ilgi perizatdan kutulamadım. Kündü telefon kılıdı, kündü aramgahı kilidi. Ballanın aldıdan hecil bulup, amalsız, sırtı körüşke mecbur bulu ben. Şunda kılıp, perizatdan arlaşıp kaldım. Onu sendeple oylaydım. Sana boğan atçığını onudan çıkarttım. Mesğir kılattım, şığıtı gettim. Ahri, umu menden zil etti. Tonuşkan ayalı asasen menden pul, kim gecek tamak kılattı. Ben olanı, aramgahtı mihman kılattım. Ama ayalımı yüz kilenmeydi kalıqını bilmem. O beni bəkmi yaxşı görətti. Beni hürmetleydi, küyün etdi ve asra etdi. Şunca aldıraş buluşu karmay, çokum çüşte, keşte, öyde tamak edetti. Aşkanlanın tamakı yaxşı emezdep, öz kulumdan tamak etmendep, öyde şuncilik çapatat etdi.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey. Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım.
3: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның өрмәтенә кылып, ой-фикерләрен колак сыйлып аңлап, уларга ишенише, илһам мәдәт бериши кирәк.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: 打游戏的。
1: 田梦娇，我能加你好友吗？
0: 啊，可以。然后呢？
1: 然后你再谈一次念故乡，我请你去我们小食堂吃大餐。
0: 好，成交。

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrağı olsun.

Ha, radyonun ustosla programımızın damlaştırıvatımız. Şunun işinimiz ki, vakitten bizgi ügütüdüğalları az emez. Vakit bizgi kimnin ras, kimnin yalgallıkını tonutudu. Vakit bizgi hayatlıkının mühimlikini, pul baylık, nam abroy depli yaşamaslık gerektikini, muhabbet ve sağlamlıkının en mühimlikini bildirip koydu. Bireylen hatırsı güşündak yizipti. Ben o vakitte rahmet eğitimim. Vakit turmuşun ısık soğukluğunu baştan geçirişimde sebepçi buldu. Vallıktın çoğun boğucu, güdeklikten pişip yitilgücü. Bunun kiyinki adli yolumda adli gını kalbim arkalık minnettarlık bildirişini, kanaat kılışını ügetti. Başkalar bilen alakı kılığında gep sözgü dikkat kılışını. Ufkuşmasını kuşurganda ken korsak buluşunu. Uşak işler üçün yisatlaşıp oldurmasını ügetti. Vakit bana mühim iş bilen mühim bulmadan işlerini ayrı bilişini, erzimeydiğen iş bilen, erziydiğen

ishlarni ayri bilishni, arzimaydigan ish, arzimaydigan odamlar uchun shu vaqtni isrof qilmaslikni o'rgatdi. Vaqt menga yana mansub bo'lgan har qanday bir narsaning vaqti kelganda hamon menga mansub bo'ladiganligini, menga tavba bo'lmaydigan narsani har qancha tutib qolsam-mu, hamon bir kuni ketadiganligini o'rgatdi. Shu men vaqtga rahmat aytaman. Vaqt meni cho'ng qildi. Demak, vaqt bizga hammani o'rgatdi. Şuna bu kısa hayatta bazı nerslere bek küçep gitmeyi, özümüzde çarşı duvanmayı, özümüzde erken koyup içimiz gerek. Hayatlı tolumu kısa. Her bir günümüzde ehmiyetlik işlağı sarıp kılışımız, tünü gün ve kelgüsüzünü gəm kılıp, bugünkü kımmetlik vaktimizde ehmiyetsiz ötküzmezlikimiz gerek. Anamış kısa vakitte özümüz halaydığa işlağını kılışımız, özümüz suyduğan adem bilen bir gün ütüşümüz gerek. Zikonlu edep bir kitap ba, özünü kontrol kılış. Küçüğe ergen kitap. Muş kitabını okup, ben şundak bir hulasığı geldim. Hayatta biz kılıdığan mındak üç iş ba. Muşu üç işinin münasivetini doğru bir taraf kısak, bizden hayatımız, bizden turmuşumuz mənilik, kuşal kuram ötürükemiz. Birincisi, özü kılışkı tigişlik, kılış şart boğan işlani yaş kılış. İkincisi, kınmaslıkı tigişlik, kısı bombaydığa işlani pekar kınmaslık. Üçüncisi, kılışını arzu kılıdığan işlani yaş kılış. Demek, kılışkı tigişlik işla, kınmaslıkı tigişlik işla, ve kılıçla arzu kıladığın işlerini yakışı bir taraf kığa vakti de biz de hayatımız mənlik ödedik. Hayatımız mənlik ödedik. Turmuşumuz mənağı bürkken son. Güzel sözlerimizden kiyin, güzel hüylerimizden sizlerin huzurunu lağısını mən yaktırıp anlığa istedim.

Yani onun ilgirki biz bisip ötken əgri yollardan özünü kaçırıp arzuyumuzdak yaşını ümit kılımız. Şunun bilen balla sürenimle kılıp oyunu belirlip könümüzdeki ölçem giyitlenmegen de ümitsizlik açık kaynılıp ağzı ağzıga tegmek ayıplaş en tohumu inkas kaylandı. Lekin biz daim şunu unutup kalımız ki balı bir müstakil hayatlık. O bizden kişilik hayat imtihan kağızımızda tamamlıklı kegenemez. Ata Allah'ın daim deydiğin men sizge yakşı bolsun davatımın degen bu gepinden kaynige bir eğir bağlanış yoşurunğan. Sizin ümidiniz özünüzge mensup. Bala çokum zemiskin ilişki tegişlik kişen bulması gerek. Balının özgü təvə üst bitiliş ritim buldu. O adetikçi boz buldu. Hatalık ötküsü buldu. Özgü təvə yol üstü de asta asta izdensin buldu. Ümit ne baldın kaytırıp kilişke urunup bekan. Balının neyimge erişmek çişkelikini, balının neyimge hakiki ihtiyacı işkelikini enik ayırın. Balının mükemmellikini koğuluşuş cahilliğini taşlap balının əsli altını kubul kısınız, köpünce namsız otunun təbila yukap ketkelikini baykaysız. Balı bekiş atalarının mecbur idi. Ama bu ceryanı musabıqa aylandırıp koyganda atalar bilen balla oturusuzki münasuvat əsli mənasını yoxdub, işkili tərəb tüyümez besim düşküldü. Bu ballanın sağlam üst bitilişki paydasız. Atalar ballanı texim yaxşı çüşengendala, andın ballanın kişilik hayat yetekçisi kayını alaydı. 0 yaşdan 3 yaşçı boğan ballarının psixik taraqqatının asaslıq vəzifəsi işənç turğuzuş və bixətərlik tuyğusu payda qılış. Şuna amal ba ballarğa nisbətən muqum öz bitiliş muhiti yaratıp beriş intayın muyum. Yenə ballarının ihtiyacıqa köprək köngül bülüş, ballarının hər bir cəhətki ihtiyacıqa vaxtıda inkas qaytırış kerek. İgilinişçe bu baskıştaki ballarda bir kadar köp uçraydığını bir kısım yetiliş meselesi bulup, bazı ballarının nokul til cihetki yetiliş astı buldu. Bunun için de yine tenhalıqını xalaş kesilge gırıplar boğan bazı ballar mı ba? Bu ballarının kesilinin kuzguluş sahibilen irsiyetinin belirlik münasudu ba? Ama ballarının dəsəpki bir kış muhiti yeterlik dostanı bolsa, kesilik əkfalının eğirlik dərecesini zor dərecede tüvaletkili buldu. 3 yaşdan 6 yaşçı boğan ballar asaslıqı təşəbbüskarlıqını namayan kıldı. Bu baskıştaki ballarının özlük eni bağan sürü küçüydü. Təşəbbüskarlıq bilen izinliş baskıçı qadam koydu. Bu vaqtda atalar ballarını izniş kubulduğan mol baylıq muhiti bilen təminliş kerek. Şunun bilen bir vaqtda atalar ballarga qayda ve çek bektip beriş kerek. Meselen bizde bir asasi bihatelik dairesi buluş kerek. Başkalarga ziyan yetkiliş kubulmaydı. Başkalarga dəxli kılış kubulmaydı. Özge ziyan yetkiliş kubulmaydı digendek. Biz imkan kadar ballarını teşebbüskarlıq bilen izindiğen boşluk bilen təminlişimiz kerek. Ballarını artıqca çekilip koyması kerek. 6 yaşından aşkan balla başlamış mektep baskıçıya kırışkı başlaydı. Ulanın biliş tereqqatıya geçip, balla bu vaqtın başta başkalarının onunla kandaq baha berişiga texmi köngül bilişki başlaydı. Yani mektepte balla muallimnin özge kandaq qaraydıqalıqıga dikkat kılışkı başlaydı. Şundaqla muallimni razı kıldığan yaxşı okuvçu buluşunu oylaydı. Şuna bu baskıçta atalla ballağa texmi köp ilham beriş kerek. Balının özge boğan işensini turguzuş üçün turmuşta balını texmi köp iştahını kılışka koyup beriş kerek. Oqışda yetekçilik kılış, ama hem işin ödüge olmasılıq. Bağlıqa uygun işinin özünün iş işgeliğini bildiriş gerek. Bu vaqtta atallamı ziyade təşvişlenip getmesi gerek. Bağlıqa bək köp besim kıvamasılıq gerek. Bu məzgildən neticidimi muyum boğunu ballarının uygun iş kızılıqını kuzgaş. Ballarga imkan kadar köprek talaş beriş kerek. Ballarının ahvalı qarab oqutuş, amalba balla qubul qıla alaydigan, hatta xoşallıq bilen qubul qılgan usul bilen fikir almaştırış gerek. Uygunish netijesini birden bir ölçem qılmaslıq gerek. Mutaxassislar tunuşturup mundaq dedi. Ballarının oqış besiminin bağansır eğrilişiga ergişip bazıda uyku meselesi görüldü. Ballarının bedindeki hormonun özgürüşüge ergişip bazı ballarımı asta asta yaşlıq mezgili kadem koydu. Özlük eni ösüp yetildi. Müstakillik eni küçüydü. Atalar bunu düşünüş gerek. Fakat ballarının hareketinin arkasındaki müddası ve ihtiyacını düşengendiler ulanın bu mezgilden oğuşluk ötüşüge yerden belgili buldu. Atalar ilmi mağrıp karşı turguzuşi, mağrıp kanunitige emel kılış gerek. Balının uygunuş besimini adının ziyade östürü etken de köpallarda asalla ballarının uygunuş kızgınlıkını müddetin burun çıkım kıvitip balını başınış noktası da çarıştıp koydu. Konkret ekvalıq birleştirip paydı ziyanı dansap görüş ve ballarının ekvalıq qarab uygunuş bilen dem ilişini birleştiriş. Balının dem iliş boşluğuna kapalı etkiliş gerek.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazırı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 11. günü, Cüme.
2: Aval, havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Qəşqar vilayəti, Qızılsu oblasti və Şimali Şincanın xərbidiki tağlıq rayonun qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət günüzgecə hava uçuq bulub, tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqır temperatura 30 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari umiki Shenzhenga kelib, nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi.
2: 6-chi navbatli qo'l tutishib, orzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati Shenzhenda o'tkazildi.
1: Chen Xiaojiang, Zhongguo Guomindangining sobiq raisi Hong Xiuzhu bilan ko'rishdi.
2: Stansimizning Shenzhen bilan Tayvan yug'urilib qalibtosh bo'lib, qo'l tutishib gullanish orzusini o'rtaq amalga oshiraylik mavzuliq obzori.
1: Bu yil 1 oydan 8 oygacha Shenzhendagi yezi tosh yo'llariga selingan muqimlik selinmasi 8 milliard 700 million yuandan. Yangidan yasalgan, o'zgartib yasalgan yezi tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi.
2: Бүгірін ақиясы қадымы данлық дарақ суғырды қапалды үлгі базысы барпа қылып, 570 түптін артық 100 еллік нәшпіт қадымы дарқыны суғырдыға қатнаштырды. Әмді қабарлы аңланла.
1: Станцымыз қабарды. Чонгчин шәһәрінің партия өкімет вәкілләр өмікі Шинжанға келіп, 9 айының 9 күнідін 11 күні кеча нейшалық ярдан беріш вә әмкарлышып тарақ екіліш қызметіні тәкшірді, ұдыллаштырды. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuvici Xi Jinping'nin Şenzhen xizməti toğrısıdiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkəz Komitetinin yeni dəvirdiki Şenzhen'a nişallıq yardan beriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrısıdiki uğurlaşdırmasını ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, Yeni taraqqiyat ideyasi va yeni davrdagi partiyaning Shenzhenni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumizlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyada chiqib turib, Partiya Merkezi Komiteti Şinjanga bekitib bergen 5 çoğun strategiyalik orun bekitmesini gözləb, Şinjanga yardan beriş xizmetinin ulini küçəb puxtılab, Şinjan Chongqing həmkarlıqının üzliksiz çoğunqırlış

0: ve teybeli qerindaşla, yaşlar bekili bulup 120 netçi adam pahaliyetge katnaştı. Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Tayvan Hizmeti İşkanısı, Goyen Tayvan İşleri İşkanısının müdiri Song Tao, başlanış mürasımını təbrik söz kılıp bunularını bildirdi. Baş Şuji Xi Jinping, küşlük birlik gelgen bir devlet, başına ağırı Tayvanlı qerindaşlarını öz işçik alğan bütkül, Jongho oğul kızları taht yerge çetilidu, dep görsetti. İşki kırgaktaki qerindaşla Jongho milleti ortak gevdisi eğni mustekemlep, bir Jongho prinsipi ve 92. yıl ortak tonuştu çıntırıp, Tayvan mustaqillikki bölgünçiliki ve sırtının arlışışı kat'i karıştırıp, devletnin, milletnin istiqbali ve taqdirini Jongholuklarının koldu çıntutup, bir niyette milletnin güllünüştün ibaret güzel kelgüsünü yartışı gerek. Araldaki birliki kilişten yaklaydıgan vatanperver küşle, köngligi vatanını püküp, haqqaniyeti çıntırıp, yurt makanını orta koğdaşka töyüp koşup, devletnin birliki kilişige küçünü beğişlişi gerek. Uluğ vatan, mengü araldaki birliki kilişten yaklaydıgan vatanperver küşlerinin küşlük arkı tırgı buludu. Şincan Uyghur Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Çön Şevcan, təbrik sözde munularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetinin yetekçiliki ve türkisi de Şincan'ın Tayvan bilen bolgan almaştırış şemkarlıqi, üzlüksüz teximi yukarı seviye, teximi keng sahe, teximi çonkur katlamı kadem koydu. Şincan yeng devirdeki partiyanın Tayvan meselesini el kılıçdaki umumi tedbiri ve partiya merkezi komitetinin Tayvan hizmeti toğır setki tedbir uğurlaştırmasını çoğunkur ızcıllaştırıp, işki kırgahtikiler bir aile digende çıntırıp, Tayvan'ge nep yetküzüş, halkı kolaylık yartış, siyaset, tedbirlerini emeliyleştirip, her sahadaki emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Tayvanlı qeyrindaşlar bilen Şincan'daki her millet amısının arlışı, almaştırışı, yoğurluşunu ilgir sürüp, işki kırgağının yoğurma tərəqiyatını çoğunkurlaştırış, vətənin büyük birlikini olgu sürüşge teximu köp tökp koşudu. Jongho Gomindağının sabıq reisi, Jongho Çinyan Tençlik Mar Fondi Cəmiyetinin baş modiri, Hong Xiuzhu, Tayvan Əmgek Partiyasının reisi, Wu Rongyuan, işki kırgağdaki yaşlar bəkildiri təbrik söz kılıp munularını bildirdi. İşki kırgak bir Jongho'u tabi. Jongho ismini işki kırgaktaki qerindaşlarının ortak makani, tenç birliki keltiriş, Tayvan'nın ebedi emirlikinin dağdam yolu. İşki kırgaktaki qerindaşlarının ortak tarihi medeniyet ve kandaşlık muhabbetini qoğdap, Tayvanlik demek, Jongho'luk demek degen salayetini kalpten kat'i itiraf kılıp, Tayvan mustaqillikige, Jongho'cu sızlaştırışka, taşkı küşlerinin eğba gerçili kilişi ve paylanışı karıştırıp, işki kırgağının kengişi, tenç birliki kilişi türtkü buluşumuz. Xalık arısı çoğunkur yıldız tartıp, amma arısı çoğunkur çöküp, ortak makanını birlikte koğdap, milletini güllendiriş küçünü birlikte planlaşımız gerek. Bu nöbetlik pahaliyetini Deniz Boğuz'un işki kırgıqı münasibetli tədqiqat merkezi bilen Tayvan Vətənpərvərlik Birliki Təşkilatı birleşip ötküzdi.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujesi Chen Xiaojiang tünögün Ürümçide Jongho Gomindağının sabıq reisi Jongho Çinyan Tençlik Marif Fondi Cemiyetinin baş müdiri Hong Xiuzhu bilen görüşti. Abdonom rayonluq siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin görüşke katnaştı. Chen Xiaojiang, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xalq hükümeti ve Bingtuan'ga vakalten Hong Xiuzhu'nun Şincan'ı ziyaretki gelgelikini karşı aldı. Onun bir Jongho prinsipida ve 92. yıl ortak tonuşida baştan ahır çın durup, Tayvan mustaqillikige bayırkı roşan aldı karşı durup, iki kırgak münasibetinin tenç tereqi kilişigi türtke bolgalıkını tərifildi ve kayılıkını bildirdi. O mündaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Jongho Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliki, yeni devirdeki Jongho Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idare kılış tedbirinin ilmi yetekçiliki, bütün memleket halkının zor küşbilen yardım verişi de Şincan iqtisadi, ictimai terakkiyatta bütün dünyanın dikkatini tartkudek zor muvaffakiyetlerini kolgu keltirip, terakkiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amesi en köp emeli nebki erişken tarihi mezgilgi kirdi.

Texniksi və məbləğ səlişdən ayrılalmaydı. Cungu-Yavrupa həmkarlığının asası təvrünüb qalmasıdın, əksicə güllənmə müsabıqı yolu da yeni həmkarlıq eşiş miqtarı barlıq gəldi. Cungu-Yavrupa münasibətini bərpa qılışda həlqəmizinin tüp mənpətidin ibarət bu çıxış noxtısıqı qaytış gərək. Güzel turmuşqı bolğan intiliş rayon ayırmaydıqan tüzüm bilən münasibətsiz bulub, insanlarının ortaq intilişi. Yavrupa xalqı oxşaşla pijğırım sıxta salqınlıqdın bəhriman buluş hukukuqı iyə. Jundaqla muvafiq buha nisbitidiki tokluq avtomobillarını tallaş ərkillikigi iyə. Yavrupa'daki bazı siyaset vazlar meselenin tügününü inek körüp yitelmestin, pekat nurgun zihnini partiye gruplarının küşsenişi ve ideolojiye talaş tartışığı serip kıldı. Oddi omunun tirikçiligi, bəxt saadeti, omuvi mulazimet seviyesi, devletin uzun muddetlik rekabet iktidarı bunun eksice siyaset karalması da üzüksüz arkaya çekindi. Növbette avtomobil magnatlarının ximiya sanayeti başlamçıları gıca, əşem boyumları kəsbidin yeni energiyanı tərəqi kıldırış subikitleri gıca, Avrupa'daki kəsiblərinin birinci sebebi de olaqını acizlaştırış, üzüşke karıştırış, əməli həmkarlıqını təşəbbüs kılış sadaları üzülmedi. Onun üstüge bağan siri küçəydi. Sünni peyda kılıngan tosuq sırtın əla sübətlik məsulatlarını tosup kalalmaydı. Kapsılıp kalğını pekat öz tereqiyatının olgı besiş yolu bop kaladı. Koruqçılıq texnikada yanılıq yaratışını yetildirilmeydi. Kesipteki konu illetlerini tüptün tügetelmeydi. Avrupa'daki hukumuşluq erbablar bunu burunla səgeklik bilen tonup yetken. Yakınca mezgilde Germaniye YIF İqtisad Tətqiqat Xanisi elan kılığan dokulatı görsütülüşçe, Avrupa İttifakı'nın Cungo bilen bolğan soğada pas balanisinin kengeyişi, Avrupa energiya tənirxinin yokuru buluşu, ximiya sanayeti ve yasımıçılık işlep çıkırış iqtidarının sırtkı yötkülüşü bilen zor derecede münasibet dikken. Avrupa İslahat Merkezi'nin sabık Ali Tətqiqatçısı Samlo Gepp'nin ucuğunu kılıp mındaq dedi. Avrupa'nın kesip kıyınçılığını Cungo'u döngep koyuş, onaysızlık işi de özünü aldaş bulup, onun hakiki tügünü Avrupa'da uzundan buyan coğulunup kalan tənərx yetersizliği, təsdiqlaş çəklimisi ve yanılıq yaratışını özgərtişdiki tosuq noktada. Amerika Peterson Xalqara İqtisad Tətqiqat Xanısı mı agahlandırıp mundaq dedi. Eğer Avrupa İttifakı yerli kesiplerini qoğdaş namı bilen tamojni beci ve nazarat kılıp başkuruş temi salsa, kısqı muddat içi de kısmen kesiplerge özünü onşuviliş boşluğu ilip gelişi mümkün. Lekin otur mezgildin qarğanda qoğdıldığan kesipler eksice texniki yanılaştın işki hareketlendirgüş küçünü yoktudu. Avrupa'nın hakiki yüzlenişki tigiştik bolğını, işki kısmıdın başlanğan şundakla, işki kısmıdılı həl kılgılı boludğan aşu məsillər. Cungu-Yavrupa münasibeti 50 neçi yıllıq boran çapqulluq musabını besip ötdi. Tarixi tərəqiyyat noxtısından qarğanda, növbətdiki soğudu pərqi, kəsib əndişisi, tonuşdiki xatalıq bəqət yıraq deniz səpirdiki bir məhəllik dolqun. Dünya endisini çoğunkur tənşeş reallıq bop kaldı. Həmkarlıqını çoğunkurlaştırış ixtiyari tallaş bolmasdın, belki zörür tallaş. Ənsirəb iğiz tam salğandın, o aqılanı yol aşkan tüzük. Biz şununla işinimiz ki, strategiyada öz aldığı iş görüşki intilidigan Avrupa, ahri ideologiya tomallırdın büsüp ötüp, Cungoğu bulgan teximi obyektip, aqlanı tunuşuna şekillendirip, içibetiş, tərəqiyyat davamıda pürsettin tən bəhriman bulup, özara nəbiyyat güzüp, tən payda ilişini işğaşırdı.

Hörmetli radyo dinleyiciler, 8. ayının 26. günü Nepal Çigra rayonunda tuyuqsız muzluq gömürülüp düşüp, eğir latkışıgılıq eqin apti yüz berip, Jungu Nepal işki dövlətte eğir ölüm etin buluş. Kişiler bilen boğan alaqa üzülüp kiliş ahvalı körüldi. Bu, eqin kiladın buyan işki dövlət otursuz yüz bergen, Çigra alqıgan ən eğir apet bulup, apetin kutkuzuş

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Ösancan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 22. günü Hangha Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkur tötkü buluş sohbet yığında kılgan Hangha Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 36. Kitimlik Kollektif Ögünüşü'ye riyasetçilik kılgandı sözlügen. Koş karbon nişanını işe aşırış, bir meydan, ken ve çonkur özgürüş namlı sözünün muyum noktasını anladığımız.

Radyo anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 22. günü Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onun yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkır türütkü buluş sökbet yığında kılgan Huanghe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

Xuanghe Deryasi Vadisi'nin növetteki ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırış vaziyetini ilmi tahlil kılıp, Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırış kütürütkü buluştaki zor meselelerini yakşı ilgilep, nişanını çın közlep, işini puhtı kılıp, baş çökürüp, capağı cıdap işlep, uzakça boşaşmayı tırışıp, 14-ci 5 yıl mezgülede Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onun yukarı süpetlik terakki kıldırışta körnerlik önüm hasıl kılışka hakiki kapaletli kılıp, Xuanghe Deryasi'nin Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmayı küreş kılış gerek. Partiya Merkezi Komiteti Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onun yukarı süpetlik terakki kıldırışını devlet stratejisi yüksekliği götürgendim buyan. Biz Xuanghe Deryasi Vadisi'de saklanıvatkan ziddiyet ve meselelerini hal kılışını çördep, nurgun hizmetlerini işlep, Xuanghe Deryasi'ni koğdaş ve tüzeşinin asasi kurulmasını berpa kılıp, ekologiyelik muhit meselesini tüzep, ekologiyanı koğdaş esli keltürüşünü algı söz etip, tüzeş sistemisini mükemmelleştirip, yukur süpetlik terakiyatta yeni ilgirleş hasıl kıldık. Öz nöğütü de şunu mu görüşümüz gerek ki, Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukur süpetlik terakiy kıldırışta yanıla bazı gevdelik ziddiyet ve meseleler mevcut. Mesele yönünüşü de çantırıp, Gayret üstüge gayret koşup, türlü hizmetlerini katti eğişmeyi yakşı işleşimiz gerek. Xuanghe Deryasi boydaki ölke Abdunum Rayulla, Xuanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışkı dair stratejilik uğurlaştırmanı yakşı emeliyleştirip, ekologiyeni aldınkı orunga koyuş. Yeşil terakki kılıçtan ibaret zamanı bilişiş yolu da katti eğişmeyimin işi gerek. Birinci, toğra siyasi netice karışıdı çıntırıp, koğdaş bilen terakki kıldırışının münasebetini delcaydı ilgileş gerek. Umumüzlük koğdaşını aşkışlık vazip kılıp, muhit meselesini tüzeş, suni işkirlep ticeş tizgilleş, ekologiyanı koğdaş, esli keltürüş ötkülüge ucum kılış cinini yakış kılış arkalık, vadının ekologiyalik kıyapetini körünerlik yakışlaş lazım. Xuanghe Deryasi boyunu içiş, kuruşta ekologiyanı koğdaştın ibaret kızılsızlıkını çın saklap, baylıktın bulup mu su baylıktın iç paydınış yukarı çekini katık saklap, küşlük çeklimi arkalık, terakiyatının süpüti ve önümünü östürüş şart. İkinci, terakiyat bilen xavupsizlikten ibaret işki çoğun işini bir tutaş planlap, xavup xatarının olduğunu iliş ve onunla takabül duruş iktidarını östürüş gerek. Subi xatarlıki cahitki xavup xatarge yüksek ehmiyet verip, pütkül cemiyetinin suni ticap işiltişige zor küş bilen türütkü buluş lazım. Yer şari kelimat özgürüşünün mürekkep, çoğunkur təsirgi yüksek ehmiyet berip, bihaterlik noktasının pahal takabül durup, apetinin olduğunu iliş tizgilleş seviyesini umumuzluk östürüp, xalıqının hayat bihaterlikini koğdaş lazım. Üçüncü, strategiyelik tepekkür iktidarını östürüp, sistemi karışını, ekologiyeni koğdaş ve yukarı süpetlik terakki kıldırışının tütkül ceryanı sındırış gerek. Umumluk bilen kısmerliğinin münasebetini yakşı ilgilep, bir taht şahmat eğini küçeytip, zor meselelerde umumi menfaatini ela biliş gerek. Hazır bilen kelgüsünün münasebetini yakşı ilgilep, yirakı nezer silip, estaidil tatkik kılıp, köz aldıdaki menfaatki beriliş, kutu kazınışka aldıraş ideyesini tügütüş gerek. Dördüncü, yeşil tövən karbolluk terakiyat yolu da katti minip, Vadi iqtisadının tərəqiyatıdaki süpət özgürüşü, ünüm özgürüşü, hərəkətləndirgüş küş özgürüşügə türütkü buluş gerek. Təminat bilən ehtiyacdın ibarət işki tərəbdən tutuş qilib, energiya sərfiyyatı boyuca qoş kontrol qilish tədbirlərini yaxşı əməliləşdirib,
ikkida yuqori turlarni qarg'ulacha yo'li qo'yishni qattiq tizginlab, energiya ishlab chiqarish qurilmasini tartiblik tanishashni ching tutib, karbon chiqarish miqdori zo'r bo'lgan qaloq ishlab chiqarish iqtidori va ishlab chiqarish hunar san'atini nishonlab etish kerak. Ko'mir va tok ta'minotining muqimligiga tirishib, haqiqiy kapolatli qilib, iqtisodiy, ijtimoiy harakatni yaxshi kapolatlantirish kerak. 14-5 yil Xuanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishga turtki bo'lishdiki, ochqushlik mazgil. Shunga zo'r vazifalarni izchillashtirish va amaliyalashtirishni yaxshi tutib, tirishib, tezdan yangi kayfiyat yaratish kerak. Birinchidan, tabiiy ofatga taqobul turish mudofaa sepini tez barpo qilish kerak. Mavqani eg'ir kalkundin mudofaalanish, eg'ir ofatga taqobul turishga qo'yib, kalkundin mudofaalanish, ofatdan qutquzish davomida oshkorlangan ojiz halqalarni ko'zda tutib, tezdan yo'chuqni tepib, bo'shliqni to'ldirib, ofatdan signal berish, kuzatishdagi kamtuklikni, ofatning oldini olish ul aslahalari jihatidagi kamtuklikni yaxshi to'liqlash kerak. Shaharning kalkundin mudofaalanish, suvni chiqarib yetish sistemasi qurilishini kuchaytirib, ofatning oldini olish, ofat zinini ozaytish aslahalari qurilishi salmoqini oshirib, shaharning ekologiya bo'shlig'i, kalkunni qo'yib yetish yo'li qatorliqlarni qattiq qo'g'dash kerak. Ikkinchidan, to'tni suvga qarab bekitish prinsipini har taraflama izchillashtirish kerak. Shaharni suvga qarab bekitish, yerni suvga qarab bekitish, noposni suvga qarab bekitish, kasbni suvga qarab bekitishni qat'iy amaliyalashtirib, suv bexatarligini unumli kapolatlantirish, suv boyligidan yuqori unumli foydalanish, suv ekologiyasini ko'rinarlik yaxshilashdan iborat tujibilik, tejashlik taraqqiyot yo'lida yaxshi minish kerak. Suv boyligini inchiki hisoblab yaxshi ishlatib, suv boyligini qattiq inchiki boshqurish kerak. Suv huquqi, bulg'imi chiqarish huquqi qatorliqlardagi sodalishish tadbirda yangilik yaratib, moliya boj pishongidan yaxshi foydalanib, baho mexanizmining rolini joriy qildirib, suv tejash unumini o'stirishga qistash kerak. Uchinchidan, ekologiyalik muhitni qo'g'dash va tuzashga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak. Yuqori iqindiki suv chiqadigan rayonlar tabiiy ekologiya sistemasining mukammalligini qo'g'dashga ahamiyat berib, egizlik rayonlari, qattiq sovuq rayonlarning xos ekologiya sistemasini bir gavdalashtirib qo'g'dab, aram oldirib asli keltirish tizimini tartiblik yo'lga qo'yish kerak. Yuqori o'tri iqinda suv tuproqning eqib ketishini tuzash va cho'lishning oldini olish tuzashni yaxshi tutib, vodini har taraflama tuzashni olg'a siljitish kerak. Tuvan iqindagi daryo yo'li va soyilning muhitini har taraflama tuzashni kuchaytirib, daryo eg'izi deltisidagi jonliqlarning ko'pligini oshirish kerak. Muhit bulg'inishini har taraflama tuzash qurilishini yaxshi qilish kerak. 4-dan, zimin bo'shlig'ini qo'g'dash va uningdan foydalanish yangi andisini tez barpo qilish kerak. Vodidagi nuqtaliq ekologiya funksiyalik rayonlarga yotkimi chiqim qilish saviyasini o'stirib, bu rayonlarni butun vujudi bilan qo'g'dashning g'imida bo'ladigan ekologiya o'zgich kasblarini muvofiq taraqqiy qildiradigan qilish kerak. Yezi egiligini zamonaviy taraqqiy qildirishda suv tejashdan, pan texnikidan unumga erishib, binam terichchiligini rivojlantirib, yuqori o'lchamlik etiz eri qurilishini olg'a siljitish lozim. Shaharlar topi va markaziy shahar chambirkini tujibilik yuqori unumlik taraqqiy qildirish, qarg'ulacha kengaytmaslik lozim. 5-dan, yuqori sifatlik taraqqiyotda puxta qadam tashlash kerak. Yangilik yaratish va ijod qilishni ching turib, kasb zanjiri bilan yangilik yaratish zanjirining moslish saviyasini o'stirish lozim. Energiya inqilobini olg'a siljitib, energiya kapoliti va ta'minotini muqimlashtirish kerak. Dengiz bo'yidagi, Changjiang daryosi bo'yidagi rayonlar bilan o'zaro tutashtirish,
öz ara ravallaştırış səviyyəsini östürüp, yeniçə ul əslə quruluşunu alğı sılcıtıp, önümlük selinmini aşırış gerek. Partiya Mərkəzi Komiteti Xuanxə Dəryası Vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onu yuxarı sifətlik tərəqqi qıldırışqa türütkü buluşunu umumüzlük orlaşdırdı. Muhimi, ideyəni birlik keltürüp, işənçini çıngıtıp, qədəmini birdək elib, əməliləşdirişini yaxşı tutup, mərkəz bir tutaş planlaydıqan, ölkə baş məsuliyyətini üstüqə alıdıqan, şəhər, nayələ əməliləşdirdiqan xizmət mexanizmini yaxşı əməliləşdirdiqan,

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 36. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Koş Karbon nişanını işe aşırış bir meydan ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün mühim noktasını anlatımız.

karbonni çok kıymetli etküzüş ve karbonni neytrallaştırış, yeni terakiyat ideyasını ızçallaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluşunun işki talebi. Partiya Merkezi Komiteti, devlet işçi ve halk aradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş oylaşıp çıkargan zor stratejilik tedbir. Biz karbonni çok kıymetli yetküzüş ve karbonni neytrallaştırış hizmetini algı sılzıtıştı düşkelgen vaziyet ve vazifelerini çoğunkur tahlil kılıp, koş karbon nişanını işke aşırışının tahirsizliki ve müşküllükünü toluk tonup, yaxşı işleşki tegişlik noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp, ideya ve tonuşunu birlik keltürüp, partiya merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını hakiki türde dəl cayda əməlileştirişimiz şart. Partiya 18. kurultaydın boyan partiya merkezi komiteti yeni terakiyat ideyasını ızcalaştırıp, ekologiyani aldınkı orunğu koyuş, yeşil tövən karbonluq terakki kılış yolu da qatdi eğişmay minip, İqtisadi, ijtimai terakiyatının tipini umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertiş küçep türütkü bulup, körnerlik ünümü asıl kıldı. Biz yeşil tövən karbonluq, aylanma terakki kılıdığan iqtisad sistemisini berpa kılıp ve takamullaştırıp, kesip kurulması ve energiya kurulmasının tanışışkı sicil türütkü bulup, bütün memlekette karbonni bazarda soğudilişini başlap, çigra sırtı da kömür elektr türlerini emdi yeniden kurmaydıgalıkımızın cakarlap, koş karbon siyaset sistemisi berpa kılışını teziltip, kelimat özgürüşü halkara söhbütüge pahalı katnışıp, mesuliyetçen çoğun devletki has mesuliyetçalıkımızın namayan kıldık. Koş karbon nişanını işka aşırışını başkala bizden talep kılgan emez. Belki o cezmen kılmısak bulmaydıgan iş. Devletimiz yeni terakiyat basıkçı kırdı. Koş karbon hizmetini algı sözetiş, bayılık muhitini çekilip duruvatkan gevdelik meselelerini halkılış. İmkaniyetlik sicil terakiyatın işka aşırışının ciddi ihtiyacı. Teknikinin terakiyat yüzünlüşüge uygulayışış. İqtisadi kurulmanın tipini özgertip, derecesini östürüşkü türütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Halk ammasının kündün künge iş beri vatkan güzel ekologiyelik muhit ihtiyacını kandırış. Adem bilen tabiyatının inak beli ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ihtiyacı. Çoğun devlet kıxas mesuliyetimizin teşebbüskarlık bilen zimme geliş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Biz koş karbon nişanını işka aşırışının muhimliğini toluk tonup, koş karbon hizmetini algı sözetiş şençimizini küşeytişimiz şart. Koş karbon nişanını işka aşırış, bir meydan ken ve çoğunkur özgürüş. O asallı işka aşırgılı buluduğun iş emez. Biz stratejilik tefekkür iktidarımızını östürüp, sistemi karışını koş karbon hizmetinin pütkül ceryanını sındırıp, mundaq töt münasebetini yakşı bir tırap kılışka ehmiyet verişimiz gerek. Birinci, terakiyat bilen bulgumu çıkırışını azaytışının münasebeti. Bulgumu çıkırışını azaytış, işlep çıkırış küşlerini azaytış digerlik emez. Bulgumu çıkarmaslık digerlik mi emez? Belki ekologiyanı aldınkı orunğu koyup, yeşil, tövən karbonluq terakiyat yolu da menip, iqtisadi terakiyat davamında yeşil terakiyat tipiği özgertişini ilgiri sürüş. Yeşil terakiyat tipiği özgertiş davamında tehimi zor terakiyatını işka aşırış digerliktir. Bir tutaş pılallaştı çın durup, karbonni tövəlitiş bilen bile energiya bihaterliki, kesip zanciri ve təminat zancirinin bihaterliki, açlık bihaterlikige əqiq kapalatlı kılış. Ammının normal turmuşuğa hakiki kapalatı kılış gerek. İkinci, umumluk bilen kısmallikinin münasebeti. Hem bütün memleket bir taht şahmat buluş inini aşırıp, siyaset tedbirlerini cipsilaştırış, maslaştırışını küçeytip, birikmi küş şekillendirişge hakiki kapalatı kılış. Hem rayon baylıkının tarkılışı ve kesip iş taksimatının objektif emeliyetini toluk oylaşıp,
Жайланың кәсіп құрылмысын таңшаш үйелініші вә қош карбон әркет лайясын тәтқи қылып бекітіп, тән қадамды маңдыған, әмміні бір таяқты әйдейдіған ішіні қылмазлық керек. Үшінші, ұзақ мұддәтлік нишан білән қысқы мұддәтлік нишанның мұнасып етті. Әм мәуқәне азырғы қойып, конкрет мәселеләні пұт қадам білән әл қылып, кішік ғәлбілі арқылық чоң ғәлбіні қолғы кәлтіріш. Әм ирақ кәлгісігі нәзәр селіп, көз алдыдекі мәнпәетке беріліш, нәтиже қазынышқы алдыраш идеясын түгітіп, карбон төәнетіш ретімі вә салмықыны яқшы егіліп, әқиқәтіне әмілетін іздәш, тәртіп білән тәдірже үлгірі сүріш, сіжіл күчәш керек. Төтінші, өкімет білән базарның мұнасып етті. Ішкі қолда күчәшті чың тұрып, қабіл өкімет білән өнімдік базарының техімі яқшы бірлішігі түрткі болып, қош карбон қызметігі дайыр рығбәтләндіріш, чәкләш механизміні бәрпа қылыш вә такамұллаштырыш керек. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 22. günü Fangha Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çonkur türetki buluş söhbet yığında kılgan Fangha Deryası'nın Cunhua milletige mengü bəxt yaratış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlı sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 24. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 36. Kıtımlık Kollektif Ügünüşü'ye riyasetçilik kılganı sözlügen, Koş Karbon nişanını işe aşırış, bir meydan, ken ve çonkuru özgürüş namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

O, savaqlışı Gülpəri'nin bahanesinde Reyhan bilan tanışıp kaldı. Ve onu tonca körüşüdüle tolumu yaktırıp kaldı. Ama onun Reyhan bilan tanış çeryani xuddi bir devreylik uyumu oxşaydı. Çünkü Gülpəri bilan qandaq körüşüp kalan bolsa, Reyhan bilan mu oxşaş usulda tanışıp kalan idi. Ama o bulağa bəkmi pərvaqıp getmedi. Onun əsiyadi fakat özü aşık boğan Reyhan dili idi. Ama o, bu uğrunlaştırışlarının oxşaşlı bir oyun ikkallegini belgini de tolumu keçikken idi. Ondaq da, bu zadı qandaq iş. Bula qızıqsınız, dektiniz, bugünkü radio jurnal programımız uğrunlaştırılgan Rahila Varısının Uçuruş İş namlıq hikayesi de bolsun.

Şunda kılıp biz pat pat uçuruşup durduk. Doğrusu arlaşıp öttük. Bundaq yolda menip gelişimga ayalım sebepçi bol dey desem, belki sevellikten özünü kaçırgan buluşum mümkün.

Sen turmuşumga başkıcı bir ləzzət ilib kəygən idin. Sen bəkmura iş çıxış qaq idin. Pul xajlı bilişni, mehman bolu bilişni, keyim key bilişni oylamaydın. Meni köysanla nurlanıp gedidigan közlerinden bana bəkmü amıraq işkərlikin. Hem de sen arlaşkan tuncu ərinin mən işkərlikimini his qılattım. Heras, yol düşün şəhərlik məlum bir otur məktəbdə oxutqıcı idi. Yine benim kızım bilen tan bir oğlum mu bağıydı. Yoldaşının senden hilalı çok işkerlikini. Uruk tukkan işkerlikinlani hem de seni bekle hürmetleydi halkını eğitip beğenidin.

telefon numarınızı bilişki bulam ikin? O ayalın ismi Pərizat ikin. İsmi cismi layık Pərizat tek çıraylıq ikin. Bırak, bulamana bəri bər idi. Şundaqdım, ədəb yüzdün isim kartamını tanıdım. O, kartını kuluğa aldı. Mən onun gözlerine ifadesizli qarab koydum. Əsli, avara bulmağın demekciydi. Bırak, sən kırıp kaldın. Şu tapta sen bu Pərizatın kuldaki yeşil kartını köydüğünde meyğnını külüp koydun. Hayalınızı hamcağlama. Hem de oyal kişi karaydıgan bulsam, Fırqat degen ismimi yötge etmen. Dedim sana şu günü qaytkan dengin telefonda. İhtiyarınız. Dedin sen, yanlışındak pervasız halette. Hoş emise.

Şun çıksam mı? Telefonumda anmadan. Öz oğlumu köz etmeden. Bırak ben, elgı pereyizatın kutulanmadım. Kündü telefon kılıdu, kündü aramgahı kilidu. Ballanın aldıdan hecil bulup, amalsız, sırtı körüşke mecbur bulu ben. Şun da kılıp, pereyizattan arlaşıp kaldım. Onu sen deple oylaydım. Sana boğan atçığını onundan çıkarttım. Mesxir kılattım, şığıtı gettim. Ahri, onu menden zil etti. Tonuşkan ayalı asasen menden pul, kim kiçek tam akılattı. Ben olanı, aramgahtı mihman kılattım. Ama ayalımı yüz kilenmeydi kalıqımını bilmem. O beni bəkmi yaxşı görətti. Beni hürmetleydi, küyün etdi ve asra etdi. Şunca aldıraş buluşu karmay, çokum çüşte, keşte, öyde tamak edetti. Aşkanlanın tamakı yaxşı emestep, öz kulumdan tamak etimendep, öyde şuncilik çapat etdi.

0: Yeme içmeyi seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de gidiyor tulam dey. Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
1: Ben bu olay yakışık göğüdek yaşaçık tırışı vardım.
3: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp,

Sevimlik radyo anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız damlı şıvatıdı. Anlavatmanınla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Şundak tep et alayımız ki, biz turmuşta nurgulluğun hikayelere yolukımız. Şu hikayelerini baştan keçirip bakımız. Şundak koylan ki, turmuşta köngülsüzlükni bir derehtinin yopurmaqlarına yezip koyun. Küz pesli gelip, yopurmaqla bilen birge, kurup kessun. Açık, hesretini bulutlağı yazıp koyun. Bulutlağı ergişip nelerge duru gayıp olsun. Açık eslimini karlağı yazıp koyun. Kuyaş çıkıp karla bilen erip tügüsün. Dostluk ve sövgünü yeni içilgan gülünün bergeyi yazıp koyun. Onun çoğu işini, etrafı tarlışını kütüm. En akırda yaş köygen kişiniz bile ötken muhabbet peslinin uzun ve mengülük buluşunu kütüm. Muhabbetlik turmuş her vakit sizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz sizge hemra bolsun.

Sevimlik dostlar, şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı, programımız kayıtıp geldik. Dünyadaki en uluğ mal satkıcı deb tariflengen Georgi, ilgiri uda 20 yıl şeref kazınıp, dünya cins rekordunun dünyadaki birinci mal satkıcı degen şerefine nail bolgan. Başkalar onun zadı kandak kabiliyetki tayınıp, bu neticini kolgu keltürgenlikini soraydı. Bu cevap begeç, küçük vaxtını əsləb monolanı bayan kılıdı. Georgi, küçük vaxtıda naid namıratlıq kişiyle yaşadı ki. Şu küllerde özünü kəmsitiş ideyesi onu toluma azapladı ki. Her kan çıkıp mı bunu unutup gitmemdi ki. Bir gün anısı onunla, senin özünü kəmsitişinin acı yok. Çünkü sen bu dünyada pekat bir. Her kan izdep mi bu dünyadan sana okşaş yeni bir kişinin tapkılı bombaydı dedi ki. Şunadın boyan, asta asta onun kalbide ümit uçkulları yenip, dünyada özünü birinci dep hesaplattıken. Çoğun boğan dinkin, bir şirket hizmet izdep berip de, şu çağda katıp onun isim kartoçkısını sorganda, o katıpka kartının bir tal kağı tuzunu berip de. Neticede, 100 duran imtihan katnışı fırsatı erişip de. Komisya onun sen ne mi üçün kağının tuzunu isim kartoçkısı orunda işildisen deyip soraptı. O tolumu özgüşen genelde çünkü tuz birincilik vekillik kılıdı deyip cevap veripti. Şunu da kılıp o rastlığa bu şirketke iş koruluşuptu. Hem en münevver mal satkışka aylınıptı. Başkalar onun ufuk kazınışının sırrını sorganda hiç kandak sır yok. Ben ezelden birinci деп жауап берді екен. Демек, бұл өзігі болған ішенч. Өзігі болған ішенч болғандыла, муаппақиет оның еніда. Шоңлашқа сөйімлік достым, әр вақыт өзіңізге ішінішті ұнтып қанма. Ішенч сіздің әрекетлендіргіш күшіңіз. Әң гүзел муаппақиет сіздің болсын, қені нөветтікін нақшылырымыз давамлық сіз үшін.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlayanlarla köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sizler. Eğer programlarımızın vaxtıda anlayanmayı kalan bulsanla, stansımızdan radyo toruğa kırıp, kalıgan vakitte halıgancı anlasanlar buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırış Türgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdəki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkını toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bu işler nemi üçün kılınıvatıdı? Dep oylaydı o. Mən nemişki bu yerde turup elip, ulanı mecburi emgek kısalımən? Ulan nemi üçün özlerinin küçep işlevatkallıkını mağı körsetmekçi boluvatkan dek bunçıla aldıraş işlep gidiyordu. Mən tonuyduğun, avu matryona momay nemi üçün şünç küçünüp işleydi. O, tegi kattık, ongul dongul hamanını, aptaptı kardap ketken putları bilen, çın çın dessep, tarmak bilen dallanı ciddi arlaştırıp turuvatkan, o oruk momayga karap koydu. Şu çağda onun yarısı sakıyıp ketken. Lekin bugün bombası ete, ya ki 10 yıldın kiyin, kişile onu kömüp koyuşudu. Tenedin ne işini mi kanmaydı? Çakkan hareketleri bilen, başak sokuvatkan kızıl gönleklik avu çıraylı kızdın mı? Hiç kandak ız kanmaydı. Kişile onu mu bir küllerde görgü kömüviydüdü? Manı bunu çıpar atnın mı künü az kaptı? Dep oyladı Levin, işki bekini lopuldap, burnunun töşükleri kirlip, Toluqnı aralı sörəp ketib atqan qeyri atqı qarab. Onu mu kömüb etişidu? Maşinığı bağ taşlap berib atqan, büdür saqılığı saman çaplışıp ketken, mürüsü yırtıq könlük edin appaq yelkis körünüp durgan, avı Fyodor'nı mu kömüb etişidu? Şununqı qarmay, o bağ taşlap, Әмігі ел көрістіп, вақырап, машины тасмысыны әпчілік білен түзәштіріп тұрыпты. Ялғыз ұлалы әмәз, мәмі бір күлләді яның тегеге кіріп кетімен. Менің дымы еш немі қанмайды. Бұ зады немі үшчін? О, шындақ қойлығач, дан айрыш машинысының бір саәтті қанчілік дан ayrı yalaydı kallıkını bilmekçi bulup saatteki karap koydu. O bir günde ulağı kançilik iş norması bekitip bersi boludu kallıkını beliş üçün saatteki karganıydı. Bir saat bulay dedi. Hem de üçüncü dövüge kepti mi neme? Levin şu hiyal bilen bağ taşlavatkan adamın yenige kelip Maşininin avazını besip şükürdek avazda varqırap turup, onun az-azdın taşlaşını dedi. Az-azdın taşla, Fyodor! Karmam se! Tıkılıp gele vatudu! Şunu tez ayılınanmay vatudu! Tekşi sal! Ter ekip durgan yüzüge çan tozan konup, kardap ketken Fyodor, onun cevap berip, nemini dur dedi. Lekin qılıvatqını Levin degen tələbki yetmeyi vatatdı.

Ахыр болмай Левин машинынын барабанынын яныга келди да, Феодорну иштирип этип, буудайны машинага өзү селишке башылды. Левин деккалла түштүк тамак жейдиган чаккычы иштеп, андын Феодор менен бирге машинанын яныдан кетти. Ва уруктукка коюп койгон кары буудайнын яныда токтоп, Феодор менен параңлашып маңды. Феодор ирак бир кенттин. Левин şu yerdeki yerini yerlik dikkallarının hemkarlaşıp terişi üçün icarıge bergen yerdin kiletti. O yerini hazır burun korosu da işleyen bir dikkanga icarıge berivetken idi. Levin Feodor bilen şu yer togurluk paranlaşıp, onun din şu kentiki akgünül bay dikkan, Platon'un aşı yerine kiler yeli yani icarıge iliş almaslıkını sordu. Yanın icarısı bak kımmet. Platon icarık alanmaz mıyken? Konstantin Demetriş. Dep cevap verdi Feodor terlep getken koynadın başaklarını ilivitip. Kirilov pulu kışıdap icarık alan go. Konstantin Demetriş. Met yukadige o bir neme elbette alalaydı de. Çünkü o haklarını eksploatasiye kılıp oturdum paydep ügengen. Özünün kerin dışıgı mı işçi ağırmaydı o. Platon tağam ındak emezdi. Başkala onunla kerzler olup gelip, kerzini kaytıranmay kalsa, kerzini keçirip edip, ahırgı kegende özü kıyınlıp kalıdı. Her kandak işte ademge karış gerek de. Neymiş ki kerzlerini keçirip edildi? Dünyada her kıl ademle buludu. Bazıyla özünün nefsini kandırışınalı oylaydı. Meselen, Metyuha şundak adem. Yançıkımını toldursam da deydi. Platon tağam ındak emez. Toğır ışıkıldığı adem. Özünün udunyalık üçün yaşaydı. Udunyalık üçün yaşığını kandak yap. Dedi Levin bu gepni anlap, var kriveçki tas gelip. Kandak gep bulat de, ek yaşaydı. Toğır yolunu tutudu digen gep. Ademle erkıl buludu o. Bana, siz ne asak mı? Siz bravını bozak kınmaysız o. Makul, makul, hoş. Dedi Levin, aya candın nepsi kısılıp. Andın keynigi burulup, asını aldı de, öyge karap ildan menip ketti. İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlığı eğrisse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçilah bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Levin öz pikirlerden köre, ilgiri hiç kaçan his kılıp bakmağın tuyğularına bekerek köngül bölüp, çoğun yolda çoğun çamdap keti atattı. Fyodor'nun etkan gepleri onun köngülde bir dilli çakmağın elektr uçkunu dek bir təsirat kaldırıp, meğisini bänd kılıp durgan nırğullığan möcümel pikirlerini bir yerge yığıp koydu. O pikirle baya yerlerini icarigi beriş toğırlıq Fyodor bilen paranlaşıp durgan çağdımı ixtiyardın sırt alda onun kallısı da oylanıp yürüp atattı. Levin udul aldığı karap yatattı. Aval mallarga, keyin karıgır at koşulgan özünün harbusuğa. Hem harbuda mallarının yenigi kelip, padıçıga nemini dur davatkan harbu keşke közü çüştü. Keyin özünün yenigi kelip kalgan harbunun avazı bilen semiz atının puşkırışını anladı. Lekin hiyalgı şünçilik gariq bulup ketkeşke, harbu keşinin özünün aldığı nemigi kelip atkanını oylapma koymadı. Harvikeş yakın kilip, özünü kışkargan çağdıla onun kelgellikini sesti. Hanım beni sizde epkilişki evetti. Akınız bir mihmanını ekep tudek. Levin şu an ornudun turup, harvığı çıkıp oldurdu de, bocunu koluğa aldı. O hudde uykudun yeni oygangan ademdek, xeyli bir vaqtgacha to'liq o'ziga kelmadi. U harbini so'rab ketayotgan semiz otning tarlab ketgan ichki beqiniga va orqon yolab terisini echibotgan bo'yniga. Orqadan harbikash Ivanga qarab qo'yib, o'zining hozirgacha oksining yo'liga qarab turayotganligini. Uzoqgacha qaytib bormaganidan Xotinining choqim ansirganini o'yladi va aksi boshlab kelgan odamning kim bo'lishi mumkinligini faraz qilishga boshladi. Aksi, xotini va yo'chun mehmonmo Levinning ko'ziga ilgirkiga o'xshamaydigan holatda ko'rinib ketyapti. Uningga endi barliq odamlar bilan bo'lgan munosabatlari o'zgirib ketayotgandek seziladi. Buningdan keyin akam bilan burunqidek undoq yiroqlashib ketmayman. Ham gap targishibmi yurmayman. Kiti bilan mujadallashmayman. Kelgan mehmon kimli bo'lsin, uningga muloyim, ochiq chiroy muomila qilaman. Chaqarlog'imi, Ivanqimi muomilam butunlay boshqacha bo'ladi. Levin ishtik mengishqa oldirab, purqib ketayotgan otning qopal bodisini mahkam tutib ketayotdi. Va yenida o'ltirgan bo'sh qolgan qo'llarini nega qo'yishini bilmay, ko'nglikini tinmay mijiqlab ketayotgan Ivanga qarab-qarab qo'yatdi. Uning bilan paranglashish uchun bani izdaydi. Uningga Otnun belvigini bekçin tartib etipsen demekçi idi. Lekin bu gap harbikeşni ayıpligendek anlanıp kalı diken dep oylap kaldı. Onun gına ait sılık gap kılmakçı idi, lekin başka gap kallısığı kelmey vatattı.
1: Otnu ongu tatıp mansınız, oldu tarafta yuğan bir kötek bay idi,
0: dedi harbikeş. Levin'nin kolidiki bojini o'ngi tartib qo'yib.
1: Qolimga tegma, menga ugitiman dema,
0: dedi Levin Arvikashning aralashqiniga ochiq kelib. Uning boshqalar ishiga aralassa ochiq keladigan odati bor edi. Bu qitimmi shundoq bo'ldi. Lekin yana darrovla amli ishga kelganda bir obdan kelayotgan yaxshi kayfiyatini saqlab qola olmaydiganligini o'ylab Өзіге қайып кетті. Үйге чарек чақырым қалғанда, Левин алдығы үйгіріп келіші ватқан Гериша білен таңәні көді.
2: Константин таға, апаммо, боваммо, Сергей тағаммы кәлді, яны бір кішімі ба?
0: Дейшті ұла, арва

0: çıkıp itip.
1: Kim o?
0: Çırağı korkunuşluk bir adam. Kıran, iki kolu mındak durdu.
2: Tane ornudun turup, Katavasov'nun turkını doğrap bədi.
1: Kıyır mı, yaş mı?
2: Soru de Levin külüp getip. Tane'nin doğru şey, kimli dur Levin'nin isigi saldı. İş kılıp, köngülge yakmaydığa adam bombasılı bolattı o. Dep oyladı Levin. Dokmuştan kayırılganda Levin bir top adamının özüge karap kelevatkallıkını köydü. Hem ulanın içindeki Katavasov'nu tonudu. O huddi tane doğrugan dek yol manganda iki kolunu planlatıp mağattı. Katavasov felsefe doğrusu da sözleşini yakşı göretti. Felsefe doğrusudaki geplerini felsefeden hiç ne mi bilmeydiğen tabiye şunasladın ögünü valgan idi. Levin yakında Moskova'ya bağında onun bilen köp ketim münazırlaşıp kalgan idi. Levin onu körüpla onun bilen kılışkan bir münazırını esige aldı. O münazırı da Katavasov özünü men tuttum dep oylgan idi. Yak, ben hem de onu bilen münazırlaşmayım ben. Fikirlerimle kalay mı kan devemeyim ben. Dep oyladı Levin. Levin Harvard'ın şüp aksi ve Katavasov bilen körüştü. Andın hotununun ehvalını sordu. O miteni götürüp koluk ketti. Öğünün içi sıp gitip balını salkılıtıp kileyi dep ketken. Dedi Dolly. Levin hotunuğa balını ormanga aparma uyar heterlik dep cikilep kilova tattı. Bu gepni anlap kapı bulup kaldı. Oho balısını hemmeli yagi ep bardiken. Dedi kere kinez külüp gitip. Ben onunga balanı ambarga ekirip bakken. Şuya salkın dep mesleğe etmedim. O seni əsəl ərsi bakıdığa yedə edəb oylab qağın boz gerek. Biz mi şu haqı kitaba tattıq? Dedi Dolly. Hoş. Özən nemişlanı kılavat sən? Dəb soru de topnun arqısı da kalğan Koznishev inisi bilən yanmayan keti vetib. Başkışkım edim. Dekkançılık bilən aldıraş yürüvat emən. Dəb cevap berdi Levin. Özen kanda karak. Hel turam sen. Köptün beri yolun kıkarıp durgan men. Şikepti geç durar men. Moskova'da kılıdgan işlerim köp. Şu göp bilen tanla okı ini ikisi birbirge karışıp koydu. Levin aksının aldı da sel korunup kıyılı batattı. Levin daim bulup mu hazır aksi bilen dostanı ötüşne? Könlü de ne mi bolsa şunu deyişne bekme arzu kılattı. Hem de hazır ne mi deyişne bilmey yergi karap kaldı. Koznishev Moskova'daki işlerini tılgıylıp, Serbiya uruşu, Slavyan meselesi doğrusu da gep başlığa edip durattı. Levin onun dikkatini şu geptin başkığı buruvet edigen, ve onun könlüge yakıdığan birer gep izdep, onun kitabı toğırsı da söz başıldı. Kitabınga kandak inkasla ba? Dep sorudu o. Koznishev onun bu gepni soraştaki maksatını düşünüp, bilinər bilinmez külüp koydu. Kitabı inkas kaytırışka kızıkıdığa adamla bombız kerek. Özümde mi kızıkış yok? Dedi o. Darya Aleksandrovina, karan. Yağmur yağadığan da kılamdı neme? Dedi o, koludaki küllükü bilen tereklerinin üstüdeki osmandı peyda bolgan sür bulutlarını körüstü. Bunda keple akı ufkı işkisinin otursu da düşmellik bolmuşu mu? Soğuk münasibetinin əsligi kelip kilişiğe

yeterlik sebep bulalaydı. Şuna Levin bundak yeplerden amal ba özünü kaçırıp durattı. Levin Katavasov'nun yanına geldi. Kaginizden tolu muhşal buldum, dedi Levin onunla. Berip kelsem dep oylap yürgünümge uzak oğan. Bugün nesip boptu. Hem de işkimiz karaşlarımızda değişip obdan bir paranlı şeyle. Siz Sepin Seyir'nin eserlerini okup bakkan mı? Ya okup bakmağan. Rastın desem, hazır bana onun kerke mi yok? Dedi Levin cevaben. Kerke yok degen kandak yap. Kızık yap ki bu. Nemiş ki kerke yok. Çünkü ben köngül bilip atkan meselelerge okul adamlarının kitaplardan cevap tapanmaydı kallıkımga. Toluk gözüm yetti. Hazır. Katavasov'nun çırağıydaki hatırcam hoşal haletke Levin hayran kaldı. Bu söhbet onun keyfini uçurup epslandırıp koygan idi. Dekin Levin könlüge pükken oylarını eslep gepini tohtutu aldı. Boludu, biz keyin yana paranlaşamız, dedi Levin. Eğer herle bayağı bamakçı bosanla bu yakımınla, manı bunu yalguz ayak yol bilen barımız, dedi o arkadın köpçilikke. Ula Levin körsetken tar yol bilen minip, çöpe teki oru bilinmeğen, bir çetide kök çiçekle bilen, İgiz tikelle koyuk ösken derehlik bir yegi bağanda, Levin her hanıgı kelgen ve her edin korkuduğun kişiler üçün yaş tereklerinin salkın sayısıgı konup koygan orunduk ve dereh köteklerge mehmallarını oldurguzup koyup, özü balılarga, hem çoğlarga, bolka, terhemek ve yeni hesel keltürüş üçün neredeki küçük öyge karap ketti. O mümkün kadar iştik erket kılmaslıkı tırışıp, yeniden bağın sıra koyukluşup uçup ötüvatkan erlerinin gajıldaşlarına kulak salgaç, yalguz ayak yol bilen o öyge yitip badi. Öyge emdili kırıp tırışıga bir herre sakılığı çırmışıp gelip, gongıldap ketken idi, Levin avaylap erket kılıp, onu sakılıdın uçurup etti. Andın salkın dalanğı kirip, kozuqı esiklik turgan setkini elip, beşiği kiyip, kollarını yançkığı selip, öpçörüsü çeten bilen oralgan her hanıgı çıktı. Her hanıdaki çöpü oru bilingan cayda, kozuqlağı bağlap koyulgan əsəl herlerinin sandukları katar turatdı. Levin her bir sandukını tonu itti. Ulanın tarihlerini mi biletti? Bu yıl caylaştırılgan yeni əsəl herlerinin sandukları çitenli boylatıp katar tızıp koyulgan idi. Sandukların kırış eğizi da topluşu vatkan işçi herle bilen erkek herle közlerini imir cimir kılıp vijildişip keti vatatdi. İşçi herle bir yolda yani Lipa ormanıdaki her kıl gülle içilip ketken güllük bilen əsəl her sandukları arlıqı da tınmay uçup duruş attı. Ulanın hizmeti əsəl ve gül çanlarını yığış idi. Levin'nin kulak tüyü de dem tınmay uçup yürgen işçi herlerinin, dem bekarçılıkta uçup yürgen erkek herlerinin, dem özlerine düşmanının tacavuzunu saklap her vakit ulanı çekiveleşki tayar turgan sakçı herlerinin vıngıldaşları toxtumay anlanıp turvat attı. Çetennin o tarifi de bir bovay yağaç tonunun çemberkini yasavat attı. O Levin'ni kömedi. Levin mu özünün işi bilen bolup onu çakırmedi. Şu turkuda Levin özünün keyfini uçurgan real hayattan kutulup, bu yerde yalguz turgunudun bekme huşal idi.

0: u ivanga xapa bo'lganligini, aksiga suquq muomila tutganligini, katavasovning so'zlariga iran qilmaganligini eslab qoldi. Ajaba mening ashroyi holatlarim un tunsiz g'oyib bo'lib ketadigan bir damlikli ishmidi deb o'yladi u. U o'zining kayfiyatini tengshib olmoqchi bo'lib turgan shu bir daqiqada o'zida paydo bo'layotgan zo'r bir o'zgarishni xushallik bilan his qilib qoldi. Bayqir yolliq uning tinch ko'nglini birdamlikka buzgan ekan. Uningdan burun ko'ngli shunchalik tinch ham xotirjam ekan emasmi? Xuddi hozir atrofida gajildishib uchib yurgan hasal harlari diqqatini o'zlariga qartib olganligiga, xotirjamlikini buzib o'zini chekinishga, o'zlardan neri turishga majburlayotganiga o'xshash tirikchilik g'amlarmi u harvig'i chiqib o'ltirishi bilan tang uni o'rib elib, ro'yi erkinlikdan mahrum qilib qo'ygan edi. Ammo bu xil ahvol faqat u oshundoq g'am qayg'uga cho'kkan chog'lardala paydo bo'ladi. Uning jismoniyati asal harlarning chiqivilishlarga uchirmay bejirim turgandek, yaqindan beri o'zida his qilib kelayotgan ro'yi kuchimi hech qandoq zahmiga uchirmay bejirim turyapti.
1: Men sen shuni deb qo'yay. Sende gurur degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gap. Eğer oltırış teşkilimekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ötüp sen. Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkkandek, bir kalıptan kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

Оның гепеден бая Левин йок чагды кылышкан гепне давамлаштыруусу барлыкка чыгып туратты. Түркләр белән Козны шеф әсәлге мененип кардап кеткен. Тыпырлап токтомай ваткан у һәрине пичактын келин терәк юпырмыгыга төшүрүп атты. Андын хатыржам болгандак күлүп туруп жооп берди. Ундак болса, бу түркләргә ким уруш элан кылды? Иван Иванович Разгозов белән граф Лидия ханыммы яки Шталь ханыммы? Hiç kim uruş ilan kılgını yok. Kişiler kerindaş milletlerinin külpet işi de kağallıkı işçi ağırıp, ulağı yerden bəmekçi. Dedi Kozni şef, onunla cevaben. Kinez yerden toğırsı gəp kılvatkını yok. Dedi Levin, kaynatısının terpini elip. Uruş toğırsı da gəp kılvatı da. Yığıp kegende, şəxsle hükümetinin ruhsuzsız, Урышқы қатнышанмайтты ғо, демекче. Константин, декат кіл. Ені бір әрі ұшып жүрейді. Раставаты мән. О, бізді чеку амысын ене? Деді Долли, ұшып жүрген бір яу әрідің өзіні қачырып. О, әсәл әрсәмәс яу әрі, деді Левин. Қан-қане, бұл ұшқы қарта сіздің мұлайызыңыз қандақ ке аңлап бақалы. Dedi Katavasov külüp durup Levin'a. Bunun onun münazır kozgumakçı bolu vatkallıkı çıkıp durattı. Kişiler ne müşün hükümetin ruhsuzsuz uruş katması bambaydı? Menince birinci uruş insanların urukunu kurtudugan rayimsiz erket. Onun mesuliyetini adetki bir Hristiyan üstüge alanmaydı. Fakat hükümetli üstüge alalaydı. Hem onun dün sakılını mendep mi sakılınanmaydı. Şikinci pence ettin ya ki addi savaşçı ettin kargandı mı? Devletinin çoğun işlerde, bolup mu uruş işlerde şahsla özünün işlerden vazgeçişleri gerek. Kozneşev bilen Katavasov özlerinin oylap koygan paketleri arkalık birli vakitta onunla karşı çıktı. Gep Дәлміш әді, бұрадыр. Бәзді хөкемет граждалланың хайшылыры бұйыш ішқыланмағанда, жәмиет өзінің позициясыны білдіріш керек. Козны шеф оның көрсеткен бұл сәвәплерге қошыл алмайды. Шоңа о Катавасовның бұл епіге қошуымысыны түріп, оның қошылмайды қалықыны білдірді. Мәсіліні бұнда қойсақ болмайды. Bu yerde uruş ilan kılış kılmaslık meselesi mevcut demez. Kişiler pekat insani buruşlarını, yesiyatlarını bildirişi vatudu o halas. Ola bizden kerindaşlarımızın kırgın kılı vatudu. Kerindaşlarımız bolmay, başk taipideki balıla, ayalla, kere çöğürle bolsun mu, ulanı kutuldurmay bolmaydı. Hem benim gazipi ten tutkanda, Rus xalqı o zoravallıqlarını çəkləşkə bir dək otlınıdı. Məsələn, sən koçidi keti vətib, bir məsnin bir oyal kişini, ya ki bir kiçik balını urup keti vatqallıqını kösən, o adəmge uruş ilan qılıngan mı yox, dəb sorab olturmayla, berib kanidin elib, boza qılıngan o adəmni qoğduğan bulattın. Ləkin mən onu öltürüv etməyittim, dedi Levin. Yaq, sen onu urup öltürüp etettin. Onun bir nimi diyenmey men. Şundak ahvalı duş kep kalsam, yesiyatımı berilip geçişim mi mümkün? Ama bunun aldım bir nimi diyenmey men. Slavyalılarının eziliş küçü ravatkallıkını kösem, yesiyatı berilip getmezlikim mi mümkün? İhtimal, sen ondak bolmaz sen. Әмі башқыла шындақ болуды, деді Кознышев, оның сөздерге наразы болу атқан дәк қапықыны түріп. Халық арысыда православланың езіліп атқалық тоғырсыды тар қалған гәп сөзді әмі аз әмәз. Халық

millionlagan kişilerini körüwatymyz. Ular özlerinin oy isteklerini inip eğitip gelişi batıdı. Pul iyanı işlerinin şahsen özleri atlın işlerinin nemi üçün işkerlikini inip bildirişi batıdı. Hoş, bu zaten emin işbadılaydı. Bunun işbadılaydığını menimce, dedi Levin azırak aya calınıp durup. 80 milyon adamın işçiden cemiyette oranı yok. Pugachev'nin topuğu koşuluşku mu, Xivaga, Serbiyagi berişku mu tayar turgan tevekkülçile her vakit yüzlep emez, 10 minlap mı tepiladı? Men sana minlagan tevekkülçile diginim yok. Ulanın hemmesi halkının en münevver vekilleri. Kozdinshev, huddu ahırkı baylıkını saklap kilişki tırışı vatkan ademdek kırışıp sözlep gitu vatatdi. Yeni teke pul mallarını iğanı kılı vatkallaçı. Bana bula bütün halkının iradesini ifadelep durupdu. Halk digen bu sözünün içi aldıqalları bek mi köp? Dedi Levin. Yezlik hükümetinin katipleri, mekteplerinin muallimleri ve mın dikkanının birla hazır nemi bulu vatkallıkını düşünüşü mümkün. Kağan 80 milyon adam bizden Mikhailiş Kokşaş özlerinin iradelerini bildiriş bu yaktı tursun. Nemi ki irade bildiriş gerektiğini mi bilmeydi o? Ehval şundak tursa, halkın iradesinin sözü çıka, kandak hakkımız ba? İşçilani kapitalistlerinin ezi vatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura, şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmesi umumlu buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Munozirga usta ko'zni shif, uning so'zlariga darrov radiya bermay, gapni boshqa yoqqa burib etdi. Albatta, sen xalqning ro'yini matematikalik hisoblash yo'li bilan bilmoqchi bo'lsang, turgan gap. Buni bilish intayin qiyin. Bizda ovozga qo'yish chorasi yo'lga qo'yilgani yo'q. Yo'lga qo'yilishi ham mumkin emas. U baribir xalqning xohishini to'liq ifodalab berolmaydi. Ammo uni bilishning boshqa yo'llari bor. Xalqning kayfiyatidan, ko'ngillaridan bila olamiz. To'xtamalatdiki xalq dengizining ostidagi shiddatli iqlo to'g'risida demayli qo'yaylik. Chunki buni niyati durus odamlar his qila olaydi. Sen hozirgi jamiyatga nazar sepbaq. Dunyodagi xilma-xil guruhlarga mansub ziyolilar ilgari bir-biriga dushmandek o'tatdi. Hozir ittifoqlashib bir gavdiga aylandi. Barliq ixtiloflar tugidi. Hamma ommaviy organlar birli narsa to'g'risida gap qiladigan istixilik bir kuchning o'zlarini mahkam tutib bir yo'lnishga boshlab ketayotganligini his qiladigan bo'ldi. To'g'ri, hozir hamma gazetlar bir muqomga to'laydigan bo'ldi, dedi qeri kinas. Bu paket. Ammo hamma narsa birdek bo'lib ketsa, xuddi Guldur Muhammadin ilgari hamma paqqa o'xshash ahangda ko'kirgandek bo'lib kelib, uning nima deb ko'kirayotganligini bilib bo'lmaydi ekan. Men gez chiqarmagachqa u gazetlar paqqa o'xshab qolayotamdo yo'q buni bilmayman. Ham u gazetlar uchunmi yoki yirtqim yo'q. Men faqat barliq ziyolilarning hozirgi bir dilliq to'g'riliqli gap qildim. Levin uning bu gapiga javob beray deb turganda gapni qeri kinas tortib oldi. Bir dilliq to'g'risidagi gap qarta mening azroq gap qilgim kelyapti, dedi qeri kinas. Mening bir kuyog'lim bor. Ismi Setapan Arkadiyich. Anglasam u bir nima degan komitetning barliq ishini tepibdi-dek. U o'rnini nima deydi-kin, esimda qolmabdi. Uning yangi topgan yerida qig'idek ishmi yo'qmish. Dolli. Bu bir maxfiy ishmi emas juma. Yillik maoshi 8000 rubl ekan. Uningdan u xizmating foydali xizmatmi deb so'rab yiqinglarchi. Qandoq javob berdikin? Cho'qim foydali xizmat, muhim xizmat deb javob berdi. U o'zi durus odam. Lekin biz uning shu ishni qilishida shu 8000 rublining roli yo'q deb ayta olmaymiz. Eras, u menga Darya Aleksandrovinaga shundoq bir xizmatni topganligini aytib qo'yishimni topalagan edi. Dedi Koznishev, qeri kinazning tutam yo'q gaplarni qilganligidan norozi bo'lganda qilib. Gez jurnallarda deyilayotgan gaplarning bir xildi ishkanligi moras. Ularning deb berishcha, urush bo'lsa, ularning daromadi birasi oshadi ekan. Shundoq ekan, ularning xalqning taqdiri bilan silov yollarning taqdiriga boshqa hamma ishlarga ko'ngil bo'lmasliklari mumkinmi? Men nurg'un gazetlarni yaxshi ko'rmayman. Lekin ular to'g'riliq mundaq deyish adolatsizlik, dedi Koznishev. Men faqat birli shartni qo'yman, dedi qeri kinas so'zini davom qilib. Alfonus Karning Prossiyaga qarshi urush qo'zg'ashning oldida qilgan bir necha g'iz gapi bak qiziq. U sizlar urushdan saqlanib bo'lmaydi deb o'ylamsizlar? Nayt yaxshi. Urushni kim targ'ib qilgan bo'lsa, aloyida avangard atrayotgan shu qatnashib, hammaning oldida hujum qo'ysin degan ekan. Undoq atrayotga bizning muharrirlarimiz qatnashib o'g'idek. Deb qaqaqlab kulib ketdi Katavasov o'zi biladigan muharrirlarning avangard qo'shinda ketayotgan holatlarni ko'z oldiga keltirib. Ular oldingi safga barobar maylab qichib ketishar? dedi Dolly. Ula işte buzudu şu. Eğer keçip geçse Kennedy'nin atı da ya ki kazaklarını kamçı bilen Kennedy'nin koyup beri de. Dedi Kinez. Bu bir çakçak gep. Kinez keçirin. Kopal bosu mu dey? Yaramaz çakçak. Dedi Koznishev. Bu gepten ben hiç kandak çakçak sezmedim. Bu... Levin emdili gep kılıp turattı. Koznishev onun gepinin belige tepti. Cemiyetinin her bir azasının öteşki tigişlik mecburiyetleri boludu. Dedi Koznishev. Aklı emgek kılgıcılarının mecburiyeti ammavi fikrini asas kılış. Giz jurnallarının mecburiyeti bolsa ammavi fikrinin bir dekliğini kolu keltiriş ve onu toluk ifadelep veriş. Bu elbette hoşlanırlık ahval. 20 yılının aldığı boğan bolsa biz sükut kıp durgan bolattık. Hazır bolsa zulüm astıda kalan kerindaşlarını dep özlerini kurban kılış için bir niyette orlulurdun desturuşkı tayyar turgan Rus halkının avazını anlap turup demez. Bu acayip zor bir kadem, zor bir kudret. Bu yalguz kurban berişli meselesi emez. Yani Türklerini mi kırış gerek? Dedi Levin sel cüretsizlenip. Halkın kurban berişleri, ya ki kurban berişki tayyar turuşları özlerinin royi erkilliki üçün. Adem öldürüş için emez. Dep koşup koydu o, söhbetini bilip bilmey, özünü katık bend kılıp duruvatkan oy pikirlerge bağlap. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyip kıtınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda, men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cunha'nın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 400 numarı verdi. Çungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
7: Burmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Çungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Kadimdin hazırgıca cungoluğla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
8: Ali Canaplık,
2: turmushqa singib ketgan harakat mezoni.
7: Ali janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar ali janoblardir.
2: Ali janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar ali janoblardir.
7: Ali janoblar samimiy, rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qila oladiganlar ali janoblardir.
2: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
7: Ali janoblar atrofimizdagi ulg'i bo'la oladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish, kamtar ali janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir.
8: What your kill?